0: Rabarba'yı dinlediniz. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul'da dün akşam başlayan şiddetli yağış yer yer hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı, birçok noktada da su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Bir apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yağışların çarşamba akşamına kadar sürmesi bekleniyor. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecektir ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında yeni bir karar alındı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Fon soruşturmasında Teraportföy yöneticileri Erdin Özel ile Emir Sarp Yener gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Ana gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreci. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu da bugün toplanıyor. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. 1 Ekim Perşembe günü mecliste özel oturum düzenlenecek. Türk Kızılay Kanun teklifinin ve 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulamasının önünü açacak yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifadesi alınan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Turgay Demir'in cezaevi doktoru olduğu dönemde Kozinoğlu'na müdahalede bulunmadığı bildirildi. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümünün 2. yılında Diyarbakır'da anma yürüyüşü düzenlendi. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları ise sürüyor. Yakınlarını kaybedenler sorumluların olası kas suçlamasıyla yargılanması için mücadele içinde. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı. Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çekildiği iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanı Fidan yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüştü. İsviçreliler daha katı bir tarafsızlık politikası öngören girişimi %70,2 oyla reddetti. İngiltere'de ABD uçaklarının İran'a yönelik hava operasyonları için kullanıldığı üssün yakınındaki köyler patlayıcı operasyonu nedeniyle boşaltıldı. Japon seslendirme sanatçısı Kenjiro Tsuda, sesinin yapay zeka ile kopyalanarak videolarda kullanıldığı gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'a dava açtı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Çocuk yolcu güvenliği. Çocukların araç içinde güvenli şekilde yolculuk etmesi için yaşına, kilosuna ve boyuna uygun çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Çocuğu kucağa almak ya da emniyet kemerini doğru şekilde takmamak ciddi risk oluşturur. Kısa mesafelerde bile çocukların arka koltukta ve uygun güvenlik sistemiyle seyahat etmesi gerekir. Onların güvenliği sizin dikkatinizle başlar.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek selamlar, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim radyolarınızdan itibariyle.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Tarihler 28 Eylül günlerden pazartesi, yeni bir güne, yeni bir haftaya yine beraber başlayalım diye.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Anlamayanlar için bir kez daha.
1: Doğan Canlı yayında.
0: Aha, Eylül de bitti. Abi bu ara gerçekten benim aşırı sinirim bozuluyor. Kendimi enayi gibi, kendimi asalak gibi hissetmeme neden olan, daha doğrusu bize kendimizi enayi gibi hissettiren insanların çoğunlukta olduğu türlü gündemlerin içinden geçerken haberlere bakmaya, işte ne bileyim bu haber sitelerinde ya da haber kanallarında gezmeye takatim kalmadı. Çünkü yani yeter ya, yeter diyor ve hemen hızlıca, neyse, amacınız sonuçta, eğer şu anda benim programımı açtıysanız, gündemden biraz uzaklaşalım, iki goy goy yapalım, iki hani gülelim, eğlenelim, güne güzel başlayalım diye buradasınız diye öngörüyorum. Zaten gündem her yerden bize gel gel yapıyor, sürekli maruz kaldığımız türlü negatifler var. Olabildiğince biz hani şey, aman yansın dünya, kimin umurunda diye yaşarsak en azından ruh sağlığımızı bir şekilde muhafaza etmeye gayret edeceğiz diyelim ve dün akşam saatleri itibariyle etkili olan İstanbul'daki yoğun yağmurla beraber bereket yağıyor diyor ve çarşamba gününe kadar da devam edecek bu yağış. Ben hafta sonu Kars'taydım. Sosyal medyadan takip edenler görmüştür. Cuma günü veda ederken söylemedim yayında, çünkü annemle babama sürpriz yapmak için söylememiştim. Onlar çünkü dinliyor her an. Neyse, gittim, keyifli bir hafta sonu geçirdim Kars'ta. Ve dün havaalanından dönerken aracım İstanbul Havalimanı'ndaydı. Uçaktan indim, arabaya bindim ve gerçekten yani böyle söylemek doğru olur mu bilmiyorum da ölüm yolu resmen, yağmurdan dolayı söylüyorum bunu. İnanılmaz şiddetli bir yağış vardı. Çok tedirgin bir şekilde ilk kez araç kullanırken bu kadar tedirgin hissettim. Çünkü o kadar hızlı yağmur yağıyordu ki silecekler, o hani normal bir standart ayarı vardır, tın tın tın tın diye siler ya. Benim silecek artık ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten diye çalışıyor olmasına rağmen önümü göremiyordum. Ve buna rağmen ya şunu söylemek istiyorum. Böyle havalarda şimdi herkes dörtlüsünü yaktı. Olabildiğince sakin bir şekilde seyretmeye çalışırken ulan orada bile makas atmaya çalışıyor. Herkes böyle 60'la 70'le bir şekilde, hani 70 bile arabanın savrulmasına neden oluyor. Çünkü yollarda biriken çok fazla. Bazı yerlerde mesela en sağ ya da en sol şeritte yolun eğimine göre böyle biriken sulardan dolayı çok tehlikeli yüksek hızda gitmek. Ona rağmen böyle 120 ile 130'la falan yanımdan vızır vızır geçen arabalar. Ya siz yani... Şimdi yayındayız, çok da bir şey demek istemiyorum. Dün olabildiğince içimi boşalttım zaten o esnada. Ama Allah akıl fikir versin ya. Ne oluyor? Hangi tabakhaneye? Ne oluyor? Neyse. Günaydın!
2: Günaydın sevgili!
3: Günaydın çocuklar!
4: Günaydın! Hello day, günaydın!
5: Günaydın!
1: Günaydın!
0: Tabii ki önce yoklamamızı alarak başlayalım. Hızlıca WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlayabilir. Kimler nerelerden dinliyorsa WhatsApp hattımızdan adınızı, nerede olduğunuzu, neler yaptığınızı yazın. Ben de birazdan hızlı hızlı gelen mesajlara bakacağım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlar gelmeye başlasın. Ben de hızlı hızlı bir bakayım kimler nerelerdeymiş. Son dönemlerde sosyal medyada yeniden viral olan, zaten bizim de ara ara çaldığımız efsane bir Candan Erçetin şarkısı. Galiba böyle türlü hüzünlü videoların altında kullanılıyor değil mi? Binlerce kişi paylaştı ve tekrar listelerde bilmem kaç sene sonra tekrar üst sıralara çıkan o harika eser. Hadi gelsin bakalım, eşlik edelim. Hoş geldiniz.
6: Son

0: kadar da doğru söylüyor değil mi sevgili dinleyicilerim? Diyor ki gamsız hayat. Herkese başka sorar geçmiş hesaplarını. Gamsız hayat.
1: Herkesi başka yorar, görmez gözünün yaşını.
0: O da doğru. Evet sevgili gönlümün dostları, sevgili gönlümün yaylalarından kır papatyaları topladığımını. Benden olmuyor ya. İyi hadi önce şöyle hızlıca gelen mesajlara bakalım kimler nerelerden dinliyormuş. Bu esnada dur bakayım ben şöyle bir geldiğimizi belli eden bir melodiyle başlayayım fon müziği olarak. Tamam yeter mıy mıy mıy. Aynen bir uyanalım. Yo tek göz kapalı halde yola devam etmeye çalışanlar onu da bir açsın.

Volkan Samsun'a işe giderken kulağımız sende Dancan. Avusturya'dan selamlar diyor arkadaşım Esma'ya da günaydın demiş. Sevgi yazmış. Karanlık ve yağmurlu bir İstanbul sabahına uyandık diyen sevgili Kerim. Abimle beraber okula giderken seni dinlemek bize çok keyif geliyor. Oley. Gözümü açar açmaz radyomu açtım. Baktım yine birilerine giydiriyorsun dedim. Ne oldu acaba ya? Orta yerinden girince anlayamadım demiş. Kim bu? Derya. Deryacığım ya işte. Milyonlar milyarlar sen milyar milyar.

hak yiyen, kendine bunu hak gören aciz insanların burnundan gelsin inşallah. Genel. Dağlar bayırlar olsun, yollar hepsi hikaye, bir aradayım. Yağmurlu bir İstanbul sabahından Çamlıca'dan günaydın diyor sevgili Faruk, günaydın. Ay sen erken gelmeye mi alıştın sen diyen sevgili Çiğdem. Evet, çünkü artık şunu fark ettim, İstanbul'da eskiden bir şekilde onu dengeleyebiliyordum. Azıcık geç kaldığımda onu toparlayabiliyordum. Ama şimdi azıcık geç kalmam bana böyle bir 10-15 dakikaya daha mal oluyor. O yüzden Doğan Can, kendini şartla, şu saatten sonra çıkmaman lazım, öncesinde çıkman lazım diye kendime düstur edindim. Yok, daha geç kalmam. Ekstrem bir durum olmadığı sürece Çiğdem. Çünkü yol çalışmalarından dolayı İstanbul'da inanılmaz bir trafik var.

0: Lezzetli ve güzel bir hafta olsun hepimize diyor Günaydın Kuşadası. Fırında çalışırken beni dinliyorlarmış sevgili Hafize, günaydın. İstanbul'dan İbrahim yazmış, hafta sonuna kadar yağışlar biter inşallah çünkü düğün yapacaklar için yağmur büyük bir engel haliyle diye. Ha, nikah memuru. Ha, ama şey nikah memuru, yalandan nikah memuru. Ne bu? Bak WhatsApp profilinde de temsili nikah memuru, sıradan değil size özel. Nikahınızı strese değil mutluluğa taşıyalım. Resmi nikahını önceden kıyanlar veya istediği tarih ve saatte resmi nikah memuru bulamayan çiftlerimiz için VIP temsili nikah memuru hizmeti. VIP. Ne yapıyorsun VIP dedin? O cübbenin altında dansöz kıyafetiyle birden sürpriz mi? He, öyle şeyler de var ya. Ay ne kadar ayıp ya. Ben bu arada onu hiç hoş bulmuyorum. Düğünlerde böyle gelmiş bütün köyden dayılar, halalar, teyzeler, amcalar, neneler toplanmışlar. İşte orada hoşluk olsun diye. Tabii ki o kendi düğünleri, kime ne de yani. Ne gerek var? İşte bir tane dansöze giydiriyorlar nikah memuru kıyafeti. O zaman ben bu nikaha kıymıyorum diyor. Ondan sonra...
1: Allah Allah! Şaldan!
0: Ne oluyor? milyarlar milyarlar dilimiz bile dönmüyorlar yazmış Hafize. Aynen. Sus. Ne bu? Doğancan büyük konuşuyorsun. Yarın evleneceğin zaman seninki de isterse görürsün demiş. Bektaş, ben böyle talepleri olan biriyle hayatımı birleştirme niyetine girmem diye öngörüyorum diye yine böyle ucu açık konuşayım da. Sonuçta evlilik dediğin de işte o kafaların denk olması gereken, fazlaca denk olması gereken şeyler icap ediyor ya yani. O yüzden pek benlik işler değil. Antalya'dan Mertan işe servis çekerken günaydınlar diyor sevgili Mertan, günaydın. İzmir'den Gülcan. Her sabah olduğu gibi yine iyi ki bu sabah da senleyim, 10 yıldır olduğu gibi demiş. Vay selam, günaydın. Yolun yarısında radyo çekiyor, yarısında çekmiyor, 40 dakikalık yol gidiyorum, nasıl yapacağız böyle diye Tekirdağ'dan Yeşim yazmış. Evet, uzun yollarda özellikle hani böyle şey olabiliyor. Karasal yayından dinleyenler frekans kaybı yaşıyor bilir. O yüzden karnaval uygulaması üzerinden kesintisiz yüksek ses kalitesinde her yerde dinleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde cızırtı cazırtı cüzurtu olmadan. Sevgili dinleyicilerim, şimdi minik bir ara, hemen ardından günün yayın konu başlığıyla birazdan telefon bağlantılarına da başlayalım. Yaklaşık 2-3 haftadır söylendiğim bir konu var şirket içerisinde. Artık yayında da söyleyeyim de bari, belki yayında söyleyince biraz daha ciddiye alır teknikteki arkadaşlar. Bizim stüdyonun kliması bozulmuş ve haliyle ses yalıtımı o bu şu. Cam çerçeve açmak gibi bir durum söz konusu değil, zaten açılabilecek bir cam da yok. Havale geçiriyorum stüdyoda son birkaç haftadır yayındayken. Burada bir sürü bilgisayarımız var. Dolayısıyla buranın, odanın sıcaklığı böyle bir 2 dakika içinde ciddi seviyelere ulaşıyor ama... bilmiyorum arkadaşlar, sağda solda bir sürü etkinlikten anladığım kadarıyla daha önemli olan herhalde bu işi çözmeye sıra gelemedi. Yayından da seslenmiş olayım, şu klimayı bir an önce yapmazsanız ben zaten havale geçirerek bir gün yayında bayılacağım. Teşekkür ediyorum sevgili Süper FM. Minik bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
3: Türkiye'nin

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankalar...

0: İçten kepeği kesilecek yalnız mı dedin o sırada mesela?
1: Ben ekmeği aldım.
0: Sonra elinde paraları gördün. Dedin ki bu herhalde buranın bir şeyi.
2: Bunun annesinin Facebook olduğu için orada sadece ona ait 16 tane fotoğraf vardı. Ben hepsini beğenmişim.
0: Saymış da sapık. Tövbe Allah koru ya Rabbi böyle insanlardan.
2: Bende daha renkli tanışma hikayeleri var ama şu anda radyoda dinliyor seni. Geçen sefer de seninle konuşmuştuk. İzmit'teyim, yola gidiyordum. Bir şirketin Türkiye satış müdürüyüm. Seyahatimin bir hafta olduğunu ona söylemiştim. Ama sana yayında yalan söyledim. 20 gün sonra döneceğim dedim.
0: Hadi be.
2: Nereden radyoyu dinliyormuş. O golü bir daha yiyemem ben. O yüzden dolayı...
0: Sen bir şey söyleyeyim mi Suat'cığım? Bak sen kendi kendine konuşuyorsun zaten. Ben aralara neredeyse girmiyorum işte. Sen dedin ya daha renkli hikayeler var ama beni dinliyor anlatmayayım. Bu bile yeterli zaten. Dolayısıyla şu telefon kapandıktan sonra canım geçmiş olsun. Allah kolaylık versin. Kendin ettin, kendin buldun. Benlik bir şey yok.
3: Doğan canlı yayında. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Yatırım.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Doğan Canlı yayında devam ediyor.
3: Doğan Canlı yayında.
4: Benim şu an hayatımda bir erkek arkadaşım var. Kendisi fırıncı. Babadan gelme, köklüler biraz. Para sayıyor fırında, kasada. Hey. Parayı sayarken benle karşılaşıyor. Parayı bir kenara bırakıp benimle ilgileniyor.
0: Aa.
4: Bu da ilk görüşte herhalde aşk demek.
0: Ne kadar etkileyici bir hikaye. Nasıl oldu mesela, o parayı bırakıp sana

programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam.

Haydi bakalım. Önce günün yayın konu başlığı. Bugün hangi mesele etrafında toplaşacağız? Hep böyle negatif ve tatsız şeyler üzerinden, işte saçma bulduğumuz, işte sevmediğimiz şeyler, rezil olduğumuz olaylar, kendime enayi gibi hissediyorum dediğimiz durumlar, yediğimiz kazıklar falan filan, bunlardan bahsetmişiz son zamanlarda aldığım notlarıma. Şu önümdeki bakkal veresiye defteri gibi yazdığım notlarımdan gördüğüm kadarıyla. Ama bu sabah bir farkla, hani fazla tevazu yapma gerçek zanneden, neydi öyle bir şey vardı. Yani insanın bazen kendi hünerlerini ya da başka insanlardan daha ayrıcalıklı olduğunu veya daha kabiliyetli olduğunu düşündüğü yönlerinin altını çizmesi icap ediyor galiba. Çünkü sen mütevazı davrandıkça onlar da, etrafındaki insanlar da bunu gerçek zannedip seni ezmeye yönelik türlü haller... Manif! Kısa kes artık ya. İki gün girdi ya araya, konuşmayı unuttum galiba. Neyse, özetle günün yayın konu başlığı: şu benim en büyük hayat başarımdır diyebileceğiniz durumlardan, mevzulardan bahsedeceğiz. Benim en büyük başarım budur diyebileceğiniz ne varsa.

Benim hayattaki en büyük başarım şudur diyebileceğiniz haller, durumlar. Bu illaki bir şeyin birincisi olmakla alakalı değil. Kendi hayatlarınızla alakalı aldığınız türlü kararlar ve daha sonrasında geri dönüp baktığımızda tabii ki hani yayında da konuştuğumuz sıklıkla türlü meselelerden yola çıkarak da şunu söylemek isterim. Keşke dememek lazım. Çünkü başımıza gelen türlü negatif durumlar, olaylar da bizi bugüne taşıyan, bizim bugünkü aklımızı var etmemizi sağlayan durumlar oluyor ya, artık bunun adına tecrübe diyoruz. Ama günün sonunda bu tecrübelerden geçerek, türlü deneyimler elde ederek belli bir noktaya geliyor insan ve o geldiği noktada da artık bazı kararları alabiliyor. Bazı seçimleri o değil de bu diyebiliyor. Dolayısıyla işte o değil de bu dediğimiz durumlarda kendimizle iftihar ettiğimiz o mevzular bugünün yayın konu başlığı. Benim hayattaki en büyük başarım şudur diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir. 0531 785 9080. 3-5 mesaj daha paylaşalım hemen ardından. Hadi bakalım, haftanın ve günün tabii ki ilk telefon bağlantısı gelsin, bakalım neler neler duyacağız.

0: Ayşe diyor ki bir ekmek alacak paramızın olmadığı günlerde temizlik yaparak merdiven silerek işe başladım. Şu an bir şirkette yemek yapıyorum ve borçla, harçla, taksitle evimi aldım, arabamı aldım, iki tane çocuğumu da evlendirdim. Çok zor koşullarda, çok zor yollardan geçerek şu anda bin kez şükürler olsun diye mesaj yollamış. Ne mutlu sana Ayşe. Maşallah. Allah hep güzel günler göstersin. İzmit'ten Gebze'ye hanımı işe bırakıyorum. Yolda seni dinliyoruz. Sana yazdığımdan haberi yok. En büyük başarım onu bulmuş olmam. İsmi Berfin. Onu çok seviyorum demiş Ömer. Beni bulaştırmayın bu işlere. Günaydın. Hala kendime bile inanamıyorum. İlkokul 5. sınıftan sonra kızlar okumaz kültürüyle okutulmayan ben, ortaokul, lise ve üniversite açık öğretimden okudum ve dereceyle atandım. Türkiye 63.sü olarak. Çok şükür bugün öğretmenim. Evet, yıllarıma mal oldu. 37 yaşımda çiçeği burnunda bir öğretmen oldum. Hem de felsefe öğretmeni diye Malatya'dan Nermin mesaj yollamış. Helal olsun be. Vallahi. Nermin, bak insan isteyince hakikaten hiçbir şeyin önünde dağ olsa duramıyor yani. Ne güzel, maşallah. 9 yıl aradan sonra işe başlamam benim en büyük başarım oldu. Özellikle kendim için. Çocuklarımı büyütüp tekrar iş hayatıma dönmek bana çok iyi geldi. Çocuklar ve benim için çok zor oldu ama en büyük başarım budur. Dünya için küçük ama benim için çok büyük demiş. Olur mu ya? Adını da yazsaydın keşke. Ne güzel, maşallah. Bugün bu konuyla alakalı aslında konuşacağımız şeyler de bence şu an bizi dinleyen ve bazı türlü sıkıntılı süreçlerden ya da külfetli yollardan geçenleri de cesaretlendirecek, yüreklendirecektir. Çünkü insan bazen bazı duygu durumları içindeyken asla hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, yapamayacağını ya da daha önce hiç yapmadıysa o konuda mümkün değil, işte muvaffak olamayacağını falan düşünüyor bazen. Bunu düşünmesine neden de oluyorlar ama yani etrafındaki ne yazık ki aşağılık kompleksi olan aşağılıklar kendi yetersizliğinin o kadar farkında ki sana kendini değersiz hissettirip senin kabiliyetsiz olduğuna ikna ediyor. Ve sen de diyorsun ki ben yapamam. Ya sen kendine gelsene artık. İki tane gerizekalın ettiği lafla ben çünkü çok fazla gözlemlediğim, gördüğüm bu fazla manipülatif tiplerle hayatını ne yazık ki işte türlü zamanlarını harcamış, emek vermiş insanların maruz kaldığı o psikolojik çöküntüleri de fazlaca gördüğüm için bunu çok açık yürekle söyleyebilirim. Şu an binlerce insan vardır bu şekilde beni dinleyen. Arkadaşlar, Allah aşkına hepimiz bu hayata bir başımıza geldik. Mühim olan en başta kendi mutluluğumuz. Tabii ki ilişkilerde o sorumluluğun verdiği, işte o ilişki dinamiğinde bazı feragatler olabiliyor. Bazı durumlarda işte istemediğin şeyleri yapmak durumunda, evet demek durumunda kalıyor olabilirsin. Ama uzun vadede baktığımızda eğer sen mutlu değilsen zaten o içinde bulunduğun şey neyse, yani bir duygusal ilişki olabilir, arkadaşlık olabilir, aileyle ilgili mesele olabilir, iş güç gündemi olabilir. Sen mutlu değilsen zaten hiçbir şeyin bir önemi yok ki. Bunun adına kimisi bencillik diyor da hayır, yani öz değer. İnsan önce kendi için falan filan aman fikirde. Alo. Düşmüş zaten o. Neyse biraz daha konuşayım. İnsan önce ya en başta sen mutlu olmazsan zaten başka etrafına nasıl fayda sağlayabilirsin? Yani ya işte ne bileyim ilişkilerinde, arkadaşlıklarında. O yüzden çok sıcak stüdyo. Arkadaşlar nefes alamıyorum ben. Hamam gibi şu an burası. O kadar terliyorum ki size anlatamam. Beynim uyuştu ya. Tugay'mış bu işten sonra. Tugay! Duyuyor musun beni? Tugay! Havale geçiriyorum şu an stüdyoda. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın.
0: He?
1: Nilsu ben.
0: Nilsu. Evet duyuyorum. Hoş geldin. Nilsu nereden arıyorsun?
1: Adana'dan arıyorum.
0: Ne güzel. Ne iş yaparsın tanıyalım.
1: Ben satışçıyım özel bir firmada.
0: Güzel. Nedir satışını yaptığınız ürün marka vermeden?
1: Yani şöyle ürün cinsi de söylersem çok anlaşılabilir.
0: İpucu ver o zaman.
1: Yani şey, altyapı inşaat ürünlerinde kullanılan, işlerinde kullanılan ürünler.
0: Hiç, bir şey anlamadım. Altyapı inşaat, Ne?
1: Aynen ama...
2: Su borusu.
1: Çok inşa olurum. Ay evet.
0: Tamam, ne oldu ki şimdi yani?
1: Yok şimdi Adana deyince tek marka vardı, o yüzden.
0: Vay vay vay vay vay.
1: Samsung.
0: Peki Nilsu, nedir hayattaki en büyük başarın su borusu dışında?
1: Ben umarım yani şöyle... ben hayatımı sıfırdan kurma noktasında çok başarılıyım ve bunu hayatımın birçok noktasında, birçok anında ve en sıkışık olduğum anlarda yeniden yapabiliyorum. Şöyle detay ve özet anlatmam lazım.
0: Lütfen.
1: Nasıl yapacağım bilmiyorum.
0: Ne oldu?
1: Çok toksik bir ilişkiden çıktım. Çalışmamı istemeyen, işte sosyal hayatımın olmasını istemeyen, çok korkunç yani, iyi yönleri olduğu kadar kötü yönlerinin daha fazla olduğu, çok toksik, bitirmesi zor, şiddetli geçimsizlik boyutunda, çok zorlu ve evlilik yolunda giden bir ilişkiden çıktım.
0: Tam da az önce bahsettiğim şeyin
1: tam üstüne geldi.
0: Üstüne geldi, evet.
1: Evet. Nasıl yani, nasıl ayrılacağımı bilmiyordum, ayrılsam ne yapacağımı bilmiyordum. Nasıl sıfırdan başlayacağım bilmiyorum. Kariyerime çok uzun bir süre ara vermişim. Bir sene, benim çalıştığım sektör için bir sene çok uzun bir ara. Nereden nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Asla hiçbir fikrim yoktu. Ama bilmiyorum, nasıl yaptığımı da bilmiyorum Doğancan. Ankara'da yaşıyordum. Adana'ya taşındım. Burada işe başladım. Evet. Üst mevki bir pozisyonda işe başladım.
0: Bir dakika, ilişkinden dolayı mı bunu tercih ettin peki?
1: Evet, yani Ankara'da yaşamak istemedim.
0: Hayır, Adana'da mıydı bu adam?
1: Hayır, Ankara'daydı.
0: Ha, ondan sonra sen uzaklaştın.
1: Evet, ben
0: tamam.
1: Ankara'da, evet.
0: Anladım.
1: Ankara'dan çıktım, çok yani çok planlıydı ama ani bir karardı. Bir anda bütün bir hışımla bir hafta içinde bütün eşyalarımı topladım.
0: Başlarım böyle aşkın ızdırabına deyip.
1: Aynen öyle.
0: İyi yapmışsın. Tamam, yani işte bak, az önce bahsettiğimiz insan işte bu yollardan geçince o kararları alabiliyor. Bazen
1: evet,
0: işte duygusal
1: evet
0: durumlarda makul ve mantıklı adım atamamayı çok anlıyorum ben. Çünkü yani çok aklınla düşünemez halde oluyorsun. Çünkü manipüle de ediliyorsun o esnada.
1: Kesinlikle, ben hatalıyım, ben suçluyum. Yani ben gitmek noktasında da yanlış bir karar veriyorum. Bu noktaya defalarca kez geldim.
0: Evet, onun yüzünden ama işte yani.
1: Tabii yani, evet, manipüle edildiğimi farkında ve manipüle edilen bir tiptim ben. Ya yani manipüle edildiğim de farkındayım ama çok aşıktım.
0: Evet.
1: Çok aşıktım. Ama aşk tek başına yetmiyormuş. Acı tecrübelerle öğrendik.
0: Geçmiş olsun.
1: Şu tecrübe ettiğim en önemli şeylerden bir tanesi şu. Evet, dediğin nokta mesela doğru. Fedakarlıklar yapılır. Bunlar karşılıklı olduğunda da çok da keyifli olur.
0: Tabii ki.
1: Ama fedakarlık eğer kişinin kendinden çok fazla ödün verme noktasına geliyorsa, onun adı fedakarlık değil, çok özür dilerim, enayilik.
0: Evet, yo, dümdüz salaklık.
1: Evet.
0: Yani hepimizin yaşadığı türlü dönemler bunlar. Evet. Neyse, o yüzden hani şey, yalnız değilsin bacım, bu bir. İkincisi bazı şeyler de ne yazık ki deneyimlenmeden öğrenilmiyor. Yani evet, evet, bu doğrudur, bu yanlıştır diye konuşuyoruz. Belki sen bu ilişkiden önce de etrafındaki insanlara kim bilir hangi konuda akıllar veriyordun. Ondan sonra neye maruz kaldın? O yüzden yani
1: yaşamadan ölmüyormuş.
0: Evet.
1: Ben.
0: Geçmiş olsun. İnşallah bundan sonrası senin için çok daha güzel olsun. Sağ
1: çok
0: ol.
1: Zor oldu.
0: İyi olur. Kızdı yeter, hadi Allah Allah.
1: Tamam ya.
0: Anladık, evet. Peki bu arada çalıştığın yerin adının baş harfi P mi?
1: Hayır değil.
0: Ha, orayı yazmışlar da 3-5 dinleyicim orada çalışıyor kesin diye. Bak anlamamışlar. Boru deyince herkes anlar dedi.
1: Ay neyse, çok sevindim.
0: hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
3: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
6: Bir reklam. Türkiye'nin...
7: Halka mal olmuş sanatçıları da... Halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
8: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi.

0: puan kazan. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: benim bu hayattaki en büyük başarım şudur diyebileceğiniz ne varsa biraz da kendimizi methedelim. Ne olmuş canım? 0212 368 62 12 212 368 62 12 haberlerin ardından telefonlar alacağım. Mesajlar da WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 90 80. Nilsu az önce o kadar çok konuştu ki şu anda telefon almaya vakit yok. Haberlere gidiyoruz. Hemen ardından muhabbete devam.
1: Bir reklam. Türkiye'nin
2: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Nerede?
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul'da dün akşam başlayan şiddetli yağış yer yer hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı, birçok noktada da su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Bir apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yağışların çarşamba akşamına kadar sürmesi bekleniyor. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecektir ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında yeni bir karar alındı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Fon soruşturmasında Teraport köy yöneticileri Ertin Özel ile Emir Sarp Yener gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Ana gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreci. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu da bugün toplanıyor. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. 1 Ekim Perşembe günü mecliste özel oturum düzenlenecek. Türk Kızılay Kanun teklifinin ve 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulamasının önünü açacak yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifadesi alınan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Turgay Demir'in cezaevi doktoru olduğu dönemde Kozinoğlu'na müdahalede bulunmadığı bildirildi. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümünün 2. yılında Diyarbakır'da anma yürüyüşü düzenlendi. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları ise sürüyor. Yakınlarını kaybedenler sorumluların olası kasıt suçlamasıyla yargılanması için mücadele içinde. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı. Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çekildiği iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanı Fidan yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüştü. İsviçreliler daha katı bir tarafsızlık politikası öngören girişimi %70,2 oyla reddetti. İngiltere'de ABD uçaklarının İran'a yönelik hava operasyonları için kullanıldığı üssün yakınındaki köyler patlayıcı operasyonu nedeniyle boşaltıldı. Japon seslendirme sanatçısı Kenjiro Tsuda, sesinin yapay zeka ile kopyalanarak videolarda kullanıldığı gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'a dava açtı.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde 1. köprü oldukça yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Birliği'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı'a kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM.
4: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: geceleri hep yandım.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı benim bu hayattaki en büyük başarım diyebileceğiniz ne varsa bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan da yayın esnasında her türlü konuyla alakalı yazabilirsiniz.

0: Bu arada bu şarkı bilmeyenler için Ersay Üner imzası taşıyan bir şarkı. Ne bileyim, lazım olur belki bir yerde. Denizli'den Neşe, günaydın. Selam Kayseri'den, günaydınlar. Geçen hafta 3 gün İstanbul'daydım. Bu nedir kardeşim ya? Siz nasıl yaşıyorsunuz orada? Vallahi çok şükür Kayseri'me geri döndüm. Galiba bizler buralara alıştığımız için İstanbul bana inanılmaz yorucu geldi. Allah İstanbul'da yaşayanlara sabır versin demiş Ayşegül. Evet, ben de hafta sonu Kars'taydım. Havalimanından merkeze gitmek sadece 8 dakika falan. Ne bileyim, merkezde yürüyerek maksimum en uzak noktaya gitmek 20 dakika. Yani Kars merkez çok aman aman bir yüz ölçümüne sahip olmadığı için tabii ki, ama bir yandan da hani bir şehir merkezinde bu kadar hızlı ulaşım sağlayabilmek de çok güzel. Keyifliydi benim açımdan da. Denizli'den Elif, 8 yaşındayım ve atletizm benim en büyük başarım ve halk oyunlarında da geçen sene il birinciliğim var. Bu konuda da başarılıyım demiş. Vay kardeşim benim. Aferin sana Elif'cim. Ay ben işe gidemiyorum Doğancan, daha köprü görünmüyor, yandık diyen sevgili Merve. Oo, fena trafik var. Anadolu'dan Avrupa'ya doğru geçiş şu anda her iki köprüde de oldukça yoğun. İncirli Merter arasında bir araç arızası var. Bu yüzden trafik fazla. Ama köprü trafiği çok fena ya. Bu zaten bazı güzergahlardaki yol yapım çalışmaları da sağ olsun. Kurban olduğum karayolları. Koskoca yaz tatili süresince, yani okullar açılsın ondan sonra yaparız diye düşündüler. Herhalde şu anda İstanbul'da gerçekten adım atılmıyor birçok noktada. O özellikle Molla Granivia düğündeki o bir tane tümsek var. Oradan geçerken haliyle inanılmaz yoğunluk oluyor. Mira yazmış. Ben de piyano çalıyorum. Üstün başarı belgem var diye. O da 8 yaşındaymış. Miracığım aferin sana. Tebrik ediyorum. Denizli'den Onur. Trafik sadece İstanbul'da mı var zannediyorsun? Denizli'de de inanılmaz yoğunluk var demiş. Onur Bey, Denizli'de yaşadığınız trafik İstanbul'un küsuratı olsa gerek diye düşünüyorum. Uyduruyorum, siz normalde 14 dakikada gittiğiniz yere 18 dakikada gidince abi bu ne ya, bu ne ya diyorsanız eğer. Bizim mesela 1 saat 18 dakika, 2 saat 18 dakika. Hatta geçen gün Beylikdüzü'nden Beykoz'a arkadaşım saat 2'de yola çıkıp 3 saat 20 dakikada gelmişti bana, yani öyle söyleyeyim. Öğle saatinde çıkmış olmasına rağmen ana baba günüydü yine İstanbul her zamanki gibi. Alo. Düştü mü? Tamam, diğer telefonumuzu alalım. Ne bu? Tümsek kaldırılmış diye bir bilgi var. Bu arada karayolları değil belediyenin görevidir yolları yapmak demiş Sefa. Ay tamam, kim ne yapıyorsa yapsın işte, belediye o zaman. Ay burada bile. Konuşturmayın beni Allah aşkına, milyonlar milyarlar. Hadi be, hadi be. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Konya'dan, günaydın Salim ben.
0: Hoş geldin Salim. Ama sen şimdi yeni bağlandın Salim abi.
1: Yo vallahi geçtim.
0: Ne geçti? Bir ayı geçti mi yani?
1: Geçti.
0: Yemin et.
1: Vallahi yemin ettim ya ben.
0: İyi hadi bakalım. Peki nedir senin hayattaki en büyük başarın?
1: Vallahi şöyle düşündüm. Spesifik bir başarı bulamadım kendimde, biliyor musun?
0: Niye?
1: Sadece şunu söyleyeceğim. Yaptığım işi layıkıyla yapıyorum. Başarı sayılırsa bu. Hangi iş olursa olsun. Gelenler işi layıkıyla yapıyorum. Onunla kadar.
0: Evet.
1: Yani benimseyerek. Ne iş olursa olsun fark etmiyor benim için.
0: Tamam abi. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Yani bu. Bir de bu hani bu trafik mevzusu diyorsunuz ya.
0: Ne?
1: Trafik mevzusu da sabahtan beri. Yok oraya 10 dakikada buraya. Ha. Telefonu haberler varken aradım ben. O esnada Konya'nın bir ucundaydım. Şimdi üniversiteye geldim. Yaklaşık 22 kilometre 12 dakika. Yani kimse ağlamasın bence ya. Yok İstanbul şöyleymiş, Ankara böyleymiş falan bir şeylermiş diye. Yani yaşadığın görevde kaderindir. Bunu kabul edeceksin. İstanbul'a gitmiş de orada nasıl yaşıyorsunuz demiş de. Kayseri, Kayseri dediğin yerde yürüyüş mesafesi her yerde. Alıştılar tabii rahatlığa arkadaşlar. İstanbul'a biz de gidiyoruz büyük arabalarla, tırlarla.
0: Salim abi hadi, hadi tamam hadi yeter. Hadi gelsin sabah
1: şimdi,
0: enerjimiz.
1: Bir dur şunu söyleyeceğim. İstanbul'daki trafik tipi olan sayı Konya'da diyor, Kayseri'de diyor. Hiçbir yerde yok.
0: Tamam abi. Bunu anlatmayayım. Abi biliyoruz işte, tamam da sen laf olsun diye aramışsın. Ona sallayayım, buna sallayayım. Ben hatırlıyorum geçen sefer de etli ekmek üzerinden bir tartışma çıkarmıştın. Şimdi aklıma geldi. hadi uğraşamayacağım hadi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Konya'dan herkese günaydın.
0: Günaydın. Ne anlatıyorsun ya?
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Şimdi bu günün şarkısı diyor ya spotta. Aslında bunun bir de dünün şarkısı diye bir versiyonunu yapıp eskilerden çalsak ya orada. Aa, güzel proje olur. Bugünün yayın konu başlığı, benim bu hayattaki en büyük başarım şudur diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. 0212 368 6212 ya da
2: WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 9080. WhatsApp'tan yazın. Kastamonu taş köprü sarımsak.

0: Doğan Can, TEM otoyolu, E5 ve köprüler İBB değil karayolları sorumluluğundadır. Yani sen doğru olanı söyledin demiş Eralp.
1: Yok canım, olur mu? Haddimize mi doğru konuşmak?
0: Üfle de geçsin yaram.
1: Ha, yeter mi? Bir tur daha dönsün mü?
0: Elle.

Bu şarkının çok fantastik bir klibi vardı. Hatırlayanlar var mı? Tabii ki yine üzerinde full deri kıyafetleriyle bir bara giriyor İsmail YK. Böyle gözlüğüyle kızlara bakıyor. Negatif yazıyor. Olmadı. Öbürüne bakıyor. O da negatif. Ona bakıyor negatif. Bir tane buluyor pozitif, ona yanaşıyor böyle. Bu şey miydi? Uzayda halay çektiği bu klip miydi? Bir de öyle bir sahne vardı sanki. Sonra bir hap yutuyor, bir şey oluyor, halaya bağlıyor. Abi çok acayip bir kafası var bu adamın ya. Baksana şarkı nereden nereye. Bak. Zurna vardı az önce.

0: Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Merhaba, adın ne?
0: Adım Zümra.
2: Zümra, hoş geldin. Kaç yaşındasın?
0: 9,5 yaşındayım.
2: Oo, buçuğun da var ha? Güzel.
0: Evet.
2: Peki, nedir senin bu hayattaki en büyük başarın Zümra?
0: En büyük başarım Estonya'daki robotik kodlamada birinci oldum.
2: Hiçbir şey anlamadım. Nerede, ne yaptın?
0: Estonya'da robotik kodlamada birinci oldum.
2: Estonya'da robotik kodlamada birinci. Hadi ya, ne yaptın peki o robotik kodlamada?
0: Bir tane doktor robot yaptım.
2: Doktor robot. Ne yapıyor peki bu robot? Böyle hastalarla ilgileniyor, onlara tedavi uyguluyor gibi mi?
0: Evet.
2: Vay kardeşim benim, helal olsun. Robotu nerede buldun da onu kodladın? Okulda robot vardı herhalde. Sen de ona böyle kodlama mı yaptın?
0: Evet.
2: Aferin sana. Tebrik ediyorum. Ne güzelmiş. Çok güzel bir başarı bu Zümracığım.
0: Şimdi de Güney Kore'ye gideceğim.
2: Güney Kore'ye. Orada ne yapacaksın?
0: Orada da...
2: Annesi sufle vereceğine sen konuş o zaman. Diye arkadan sürekli... Bir tane şey vardı. Değerli diye bir köpek vardı. Onun gibi... Söyle, duyuyoruz seni yani buradan. He, neye gidiyorsun canası Güney Kore'ye?
3: Anlat kızım, gözümün içine bakıyorsun.
2: Kız hadi sen konuş, kızınla mı uğraşacağım artık, yeter ya. Sabır taşı oldum burada. He.
3: Biz her sabah okul yolunda seni severek dinliyoruz.
2: Allah razı olsun.
3: İnan bana yani. Gerçekten ya, kardeşim olsa bu kadar çok severdim.
2: Çok teşekkür ederim. Ay sağ olun, çok teşekkür ederim.
3: Kızımdan bağımsız olarak ve kızımın da başarısında en büyük etkinin bu olduğunu düşünüyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum. Hayattaki en büyük başarım gerçekten boşanmaktı.
2: Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani çocuğun yanında demesen mi, yine desen bilirsin tabii
3: ki. Yok. Vallahi artık bilmiyorum, o da benden aynı fikirdi.
2: Bak, isim neydi bu arada?

0: Ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: dinlediniz.
1: Sevgili dinleyicilerim, yemin ediyorum 10 saniye. Bak sayın 10.
2: Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
1: 2-1 bak 10 saniye.
0: Süper FM'den herkese yeniden günaydınlar, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı: benim bu hayattaki en büyük başarım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0-212-368-62-12 0-212-368-62-12 1 değil, 2 değil, tam 5 kavanoz bal 100 lira.
3: Ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın 0531 785 90 80. Ne bu şarkı? Çalan ne?
1: Bak burasından bile anladıysanız siz gerçek bir Türkçe pop gurmesisiniz.
3: Buldunuz mu?
1: Sanki.
3: Buradan artık babam da bilir. Ay ne güzel şarkıdır bu da.
4: Gün gelecek anlayacaksın, mutluluklar rüyada.
3: Aa, ekranlar gelmeye başladı. Karnaval uygulamasında tabii çalan şarkının görseli ve adı yazıyor değil mi? Pardon.

Silopi'den yazıyorum sana ve daha önce Kars'tan dinliyordum. Yürüyorum ve yürürken de gülüyorum haliyle. Yoldan geçenler herhalde bu kız deli diye bakıyorlar bana diye mesaj yollayan sevgili Narin. Günaydın, selam. Çağla yazmış, diyor ki ya bazen o kadar gülüyorum ki kahkaha atarken sana kendi kendime salak diyorum. Hani böyle yakın arkadaşa deriz ya, öyle bir salak yani, hakkını helal et demiş. Helal olsun kız, deyin, ne olacak, bir şey olmaz. Çok da akıllı olduğum söylenemez. Ya bu arada bir selam yollayacağım, özel bir selam yollayacağım. Bir tane dinleyicim var, Terzi, ve böyle haftada bir kere falan beni dinlerken, iş yaparken videoya çekiyor, paylaşıyor. Nermin diye bir hanımefendi, çok da tatlı, hep böyle güle oynaya beni dinlerken videolar paylaşıyor. Ben de onu paylaşayım isterim. Atölye alttire Nermin alttire Özsoylu. Hanımeli Nermin Özsoylu diye yazarsanız çıkar. Neredeymiş dükkanı? Dur bakayım. Reşadiye Mahallesi. Reşadiye neresi? İstanbul değil mi Reşadiye?

0: Günaydın Doğancan.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Cem, Ayvalık'tan arıyorum.
1: Hoş geldin Cem. Orada yaşıyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Ay ne Peki'ye güzel.
0: Duymak çok güzel Doğancan.
1: Bilmukabele abicim. Peki Ayvalık'ta yaz aylarında ana baba günü oluyor ya ortalık. Ay ne güzel evet. Esnaf iş yapıyor mu diyorsun? Ulan yine geldiler doluştular mı diyorsun?
0: Valla bu sene biraz kendini avuttular.
1: Nasıl yani?
0: Evet, bu sene sezon geç açıldı.
1: Çok kalabalık olmadı mı?
0: Oldu ama yani bereket versin diyelim. Yine kötü oldu.
1: Sen ne iş yapıyorsun?
0: Ben Efes'te birada çalışıyorum.
1: İyi abi. Alkol bütün ama, kötülüklerin anasıdır. Notunu düşüyoruz.
0: En büyük başarım seni bugün düşürüp seninle konuşmak oldu.
1: Beni düşürmek değil abi. Radyoda telefonu.
0: Aynen.
1: Lütfen. Bunu mu demeye aradın?
0: Vallahi çok aradım daha önce.
1: Hayır, yani hayattaki en büyük başarıma cevabın bu mu sadece?
0: Evet, göreceli olarak bu. Ama tabii ki en büyük başarım emeğim, çocuklarım.
1: Ne güzel. İyi. Evet. İyi abi, peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Tabii koku da etkiliyor olabilir. Bir telefon daha alalım.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
5: Günaydın.
1: Bu şarkıyı kendime çalıyorum.
6: Ben güzelden anlarım.
1: Yepa. Mehmet yazmış. Abimiz seni gözüne kestirmiş Doğancan. Ama Mehmet, ben de kestirilmeyecek gibi değilim yani. Şimdi suçlayamayacağım.
7: Gözlerin menekşe bahçesi, bu kadarı fazla gerek yok. Sözlerin ipek gül denizi, bu kadarına hiç gerek yok.
1: Doğancan sen dün Kars'ta değil miydin ya? Nasıl yetiştin bugün diye Hamit yazmış. Hamit, uçağın icadından haberin yok galiba. Ay bu arada Kars'ta çok fazla böyle çarşıda orada burada dinleyicimle denk geldim. Onlara da ayrı bir selam yollamış olayım. Kars'tan dinleyenlere de güzel memleketimden de dinleyenlere ayrı bir selam gitmiş olsun.

0: Doğancan arkadaşım Şeyda'yla 7 yıl beraber çalıştık ve beraber seni dinlerdik. Şu an o başka yerlerde çalışıyoruz. Yerlerimiz ayrı ama frekanslarımız aynı. Pınar ve Şeyda. Günaydın arkadaşlar, selamlar.
1: Bu kadarı fazla gerek yok. Sözlerin ipek güldenizi. Bu kadarına hiç gerek yok.
0: Bana da selam yolla demiş Engin. Tamam, selam Engin.

0: güzeldi.
1: He tamam, bir sürü dinleyicim şey yazmış. Storylerimde hep arabayla paylaşımlar yapmıştım Kars'ta. Sonra döndüm İstanbul'da da yine arabanın içinde story paylaşmıştım. Ona istinaden arabayla gittiğimi düşünmüşsünüz. Kız iki günlüğüne Kars'a arabayla gidilir mi ya? 15 saat, 16 saat. Hatta dur kalk nereden baksan bir 17-18 saate falan gidersin herhalde. Hiç gitmedim daha önce Kars'a arabayla. Kars'a gittim de araba kiralıyorum ben. 3 adımlık yerlere bile yürümeyeyim diye. O yüzden yani aman 4 tane adım atayım aman. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğancan, Ankara'da Atacan ben.
1: Şair Atacan.
2: Evet evet, en son 11 Eylül'de aradım.
1: Tamam dur ya, bir şey demedim tamam.
2: Hatta şey söyleyeceğim, bugün rüyamda sana bağlanacağımı gördüm.
1: Hayda. Abi bari rüyalarında benle münasebetin olmasaymış ya.
2: Aslında şöyle.
1: Nasıl uyandın peki sabah, böyle kanter içinde mi yoksa?
2: Hayır şöyle, rüyamda şöyle kuzenim yayına bağlamış. Evet. Kuzenimle görüşüyorsunuz, benden haber alamadığınızı söylüyorsunuz falan filan, öyle bir rüyamda.
1: Ben seni merak etmişim, kuzenine soruyorum ha?
2: Evet evet, yayında ama.
1: Abi rüyaların tersi çıkar. Evet, hoş geldin. Senin nedir bu hayattaki en büyük başarın?
2: Vallahi Doğancan şöyle söyleyeyim. Benim hayattaki, geçen gün onu düşündüğüm en büyük başarım, İnsanların hayatlarına dokunabilmek oldu, elimden geldiği kadar.
1: Ne konu bakımından?
2: Yani genelde şey var, sosyal çevrem çok fazla, çok geniş. Genelde böyle ihtiyacı olanları birbiriyle bir ortamda işte karşılaştırıp işi olan, yani ihtiyacı olanları mümkün olduğu kadar, elimden geldiği de kadar destek veriyorum.
1: Koştururum. Elimden bir iş geliyorsa onun için çabalarım diyorsun. Güzel, ne güzel. Ama orada da kime neyi ne kadar yapıp yapmamak gerektiğini iyi bilmek lazım. Çünkü bazen iyi niyet de çok suistimal ediliyor ya.
2: Yani ben şey tarafındayım biraz da. İyilik yap, denize at, balık bilmesi halik bilir tarafındayım.
1: Öyle ama de evet, yani. Attığın taşla ürküttüğün kuşa değsin, hani bir de o var.
2: Oldu yani.
1: Hani değmeyecek adama da yapmamak lazım, o anlamda söylüyorum.
2: Evet evet, iyilik
1: yap. Hani ben çıkar güdelim anlamında söylemiyorum. Bazı insanlar çok işte ne bileyim vefasız, ya da o senin yaptığın şeyin aslında kıymetini bilmiyor ve bu uzun vadede mutsuz ediyor. Ben açık söyleyeyim yani, ben daha sonrasında umursamaz davranacak bir insan için ya da benim için minicik bir külfete, bir zahmete girmeyecek bir insan için ben de bir şey yapmamayı tercih ediyorum.
2: Yapıp da dediğiniz gibi yani iyiliğin suistimal edildiği zamanlarda oldu ama onları da Allah'a havale edelim.
1: Evet peki, o zaman kısa kesiyor ve Aydın havasına, Aydın havası mı diyordu, ne diyorlardı? Evet, geliyoruz hemen. Bugün bize eminim yine hazırladığın bir şiir vardır değil mi Atacan?
2: Doğancan şöyle, daha önce de okudum ama...
1: Dikkat et, peşimde abim var, o mu?
2: Yok yok, Bir Kare İnsan kitabında sana yazdığım şiiri okumak tekrar istiyorum.
1: Bana yazdığını, he tamam.
2: Evet evet.
1: O zaman
2: Doğan Canlı yayındı diye.
1: Klasik, ben yine fon müziğimi başlatıyorum.
2: Olur, sen, bakalım.
1: Gerçi hani şiir biraz şeydi, okudum o kitabı, bana verdin zaten, şeydi. Hani böyle tatlı tatlı sözleri olan bir şiirdi. Ama ben duygusal bir fon müziği vereceğim. Sen de duygusal bir tonda oku, olur mu?
2: Biraz şiir okuma konusunda beceriksizim ama yine de okumaya çalışayım.
1: Tamam, müzik başlıyor, bir 5-10 saniye sonra da sen başla. Hadi bakalım.
2: Tamam, teşekkür ediyorum. Doğan Canlı yayında. Her gün saat 7'de yeni bir güne merhaba diyoruz. Doğan Can'ın bu süper enerjisiyle Süper FM'de buluşuyoruz. Önce Türkiye'nin dört bir yanından birer birer yoklamalar alıyoruz. Edirne'den Kars'a, Van'dan Şırnak'a, Diyarbakır'dan Konya'ya, İstanbul'dan Ankara'ya. Kimi evinde, kimi okul yolunda, kimi çoktan varmış işinin başına. Kimi hastanede şifa beklerken, kimi eczanede, kimi dört duvar arasında. Direksiyon başında, trafiğin tam ortasında ya da çocuğunu okula bırakırken bu telaşla. Kimi kulağında bir kulaklıkla patronundan gizli gizli dinliyor kısık sesle. Sabahların pozitif enerjisi Doğan Can'la birlikte. Yeni güne selam olsun diyoruz hep birlikte. Bazen söylemek isteyip de söyleyemediklerimizi, bazen en özel sırlarımızı, bazen gözyaşlarımızı paylaşıyoruz Doğan Can'la birlikte. Küçücük bir odada, bir mikrofon başında duvarlara konuşurken ne kadar yalnız olduğunu hissetsen de tek başına, sen binlerce insanın kalbine tat kuldun. O sihirli kutunun arkasında Doğan Can canlı yayında.
1: Oley! Ya öyle bir ana denk getirdin ki bak, şarkının başladığı yerde şiir bitti. Atacan, ağzına sağlık, öpüyorum. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Allah'a emanet. Ankara'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Günaydın.
0: Ay çocuklar, ben çok kötü oldum.
3: Geceler düşmandır bundan sonra bana. Yaşamak artık haram sensiz bu.

0: sensiz gecelerde düşenim dostluk olmaz derlerdi inanmazdım senden başka kim
1: arkadaşlar yakın yakın arkadaşlar
0: düşenim dostluk olmaz derlerdi inanmazdım senden başka kimseyi yarsak.
1: Hazır mısınız? Son nefesimiz çıkana kadar bağıra çağıra boğazımızdaki o damarlar belirginleşsin. Haydi.

0: dönmem. Sözümden hiç geri dönmem. Şairim diye övünmem. Yaratılışım gülümsemem. Sert erkeğim sert. Yolda yürürken bükülmem. Yaşlıyım diye dökülmem. Yırtılırım ama sökülmem. Sert erkeğim sert. Çok sert bakarım. Döşüme kırmızı gül takarım. Kızarsam dünyayı yıkarım. Bir nehir gibi çağlar akarım. Sert erkeğim sert.
1: Posta gazetesine İzmir Narlıdere'den şiirini yorumlayan Ercan Bey'in şiirini buldum, okudum. Evet. Öğretmen arkadaşım Ali mesaj yollamış. Diyor ki, öğretmenim Doğancan ağlıyor, tuvalete gidebilir miyiz? Ay çok sarktı program. Hadi kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
3: Türkiye'nin

0: puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Süper FM.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Valla Cengiz Kurtoğlu çalarken herkes sakın üstüne konuşma, sakın kesme şarkıyı diye yazdığı için şimdi haberlere gitmem gerekiyor.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul'da dün akşam başlayan şiddetli yağış yer yer hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı, birçok noktada da su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Bir apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yağışların çarşamba akşamına kadar sürmesi bekleniyor. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecektir ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında yeni bir karar alındı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Fon soruşturmasında Teraportkö yöneticileri Erdin Özel ve Emir Sarp Yener gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Ana gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreci. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu da bugün toplanıyor. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. 1 Ekim Perşembe günü mecliste özel oturum düzenlenecek. Türk Kızılay Kanun teklifinin ve 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulamasının önünü açacak yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifadesi alınan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Turgay Demir'in cezaevi doktoru olduğu dönemde Kozinoğlu'na müdahalede bulunmadığı bildirildi. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümünün 2. yılında Diyarbakır'da anma yürüyüşü düzenlendi. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları ise sürüyor. Yakınlarını kaybedenler sorumluların olası kas suçlamasıyla yargılanması için mücadele içinde. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı. Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çekildi iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanı Fidan yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüştü. İsviçreliler daha katı bir tarafsızlık politikası öngören girişimi %70,2 oyla reddetti. İngiltere'de ABD uçaklarının İran'a yönelik hava operasyonları için kullanıldığı üssün yakınındaki köyler patlayıcı operasyonu nedeniyle boşaltıldı. Japon seslendirme sanatçısı Kenjiro Tsuda, sesinin yapay zeka ile kopyalanarak videolarda kullanıldığı gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'a dava açtı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde 1. köprü oldukça yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Viyadüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı'a kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Filoz Garaj Oto Ekspertiz.
2: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç, en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen, trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.
4: Bir reklam.
5: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: bu hayattaki en büyük başarım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Korkma korkma. Aynen aynen.
1: Sanki bir adım attığını
0: biliyor herkes, her şeyi çok iyi biliyor. Geçer, bu da geçer.

0: Evet, Maslak dolaylarında yine kuvvetli bir yağış gözlemliyoruz an itibariyle. Dün akşam saatlerinden bu yana devam eden yağışın etkisinde İstanbul çarşamba gününe kadar da aralıklarla devam edecek, bilginize. Bugünün yayın konu başlığı, hayat başarılarımızdan konuşuyoruz. Hep tükaka, hep böyle negatif ve işte benim en büyük pişmanlığım, keşkelerim falandan ziyade altını çizmemiz gereken güzel anlar da var. Hepimizin bir şekilde iyi ya da kötü, her birimizin bu arada baktığımız zaman hayatı bir başkasının hayali. Kendiyle alakalı en şikayetçi olanlarımız için de geçerli bu. Belki madden ya da işte iş, pozisyon, o bu şu değil diye bakıyorsunuz siz meseleye, ama hepimizin sahibi olduğu gerçekten çok büyük nimetler var. Bu hani böyle fukara avuntusu gibi gelmesin kulağa, samimi bir yerden söylüyorum. Belki sağlığımız, sıhhatimiz, belki içinde oturabildiğimiz evimiz, belki kirada bile olsa onu ödeyebilecek güce sahip olabilmek öyle ya da böyle. Belki sahip olduğumuz ailemiz, evladımız, anamız, babamız, oyumuz, buyumuz, yani şükredecek, ne bileyim, bir cihaza bağlı olmadan rahatça nefes alabilmek bile ne kadar büyük bir nimetken, işte bu gibi detayları insan ne yazık ki eksikliğini hissettiğinde, eksikliğini anladığı durumlarda daha iyi anlıyor. Ne kadar büyük bir nimetmiş diye. İşte rutinin kıymetini işte hep bu yüzden altını çizerek söylüyoruz. Hayatımızla alakalı hep biz böyle çok mutlu günlere odaklı yaşadığımız için bir gün gerçekten şöyle olacak, böylece. Halbuki belki de şu anda hayatımızın en mutlu anlarını yaşıyoruz. Bilemeyiz yarının bize neler getireceğini. Felaket tellallığı yapmak istemem ama anın kıymetini bilerek de yaşamak lazım. Sahibi olduğumuz güzel değerleri görebilmek lazım, şükredebilmek lazım. Ona göre de bir şekilde o motivasyonu yitirmemek lazım. Hayat motivasyonunu yitirenler, ya ben artık şunu yapmak istemiyorum, şu olsun bu olsun falan filan diye fazlaca o manif neyse aman. Ben kendimden sıkılıyorum bazen. Siz yine iyi sabrediyorsunuz ha. Allah razı olsun hepinizden. Ooo, ne biçim yağmur yağıyor.
1: Bir alamet geldi.
0: Bugün hiç yabay zekalı çalmadım.

Doğancan, sıkılıyorsan görevden affını istesen de kurtulursun yazmış birisi. İlay. Ay, nereden de aklınıza geliyor?

0: Kim var attığımızda? Alo. Alo.
1: Bayağıdır telefondaydı. Herhalde vazgeçti ya da yattı kaldı orada. Tamam, başka bir telefon alalım hemen. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Handan ben, Bursa'dan arıyorum.
1: Handan, hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Benim bir güzellik merkezim var zaten. Aradım. Benim hayattaki en büyük başarım kendi işimi yapıyor olmak.
1: Güzel. Ne kadar zamandır?
2: 4 yıldır kendi yerimi işletiyorum. 14 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Başkasının yanındaydım çok uzun bir süredir.
1: İşi öğrendin, dedin ki ben niye başkasını zengin edeyim?
2: Hayır.
1: Canım böyledir bu süreç. Sonuç itibariyle çıraklığını yapmadığın bir işin ustası olamazsın sonuçta.
2: Ya mutlaka, ama ben kendi eşimle evleneceğim zaman sözümün olduğunda bile o gün bile çalıştım. İzin vermemişlerdi. O gün de çalıştım. Saat böyle akşamüstü artık, en son işimi bitirip çıktım ve hani kendi sözüne son noktada yetiştim.
1: Ana.
2: O yüzden bence en büyük başarı insanın kendi sevdiği işi, kendi işini yapıyor olması.
1: Doğru, evet. Ne var güzellik merkezinde? Hangi işlemleri yapıyorsunuz? Lifting, ipek kirpik, tırnak. Bunlar var mı?
2: Ya var, evet. Zaten hani en çok ipek kirpik yapıyorum. Ben zaten tek çalışıyorum. Ekstra biriyle de çalışmıyorum.
1: Öyle mi? Ha.
2: Evet, evet.
1: Şey var mı, lazer mazer?
2: Evet, o da var.
1: Ay, o da çok şey ya.
2: Valla 14 yıldır yaptığım için artık o kadar alıştım ki. O kadar hani bana keyifli geliyor yaptığım iş.
1: Ama neler görüyorsun, kim bilir. Neyse, boş ver. Allah kolaylık versin bacım. Ne kadar tırnak? Tırnak ne kadar?
2: Tırnak 1000 lira ya, bir şey değil.
1: Ne, protez tırnak mı?
2: Evet.
1: Ha. Bilmiyorum ben şeyini. 1000 liraysa o zaman bir parmak 100 liraya geliyor.
2: Yani parmak hesabı yapıyorsak evet.
1: İyi, kolay. Bilmiyorum hanımlar, 1000 lira iyi mi kötü mü? Siz söyleyin, ben o işin rahiç piyasasını
2: vallahi
1: bilmiyorum.
2: Hemen sana düşer yorumlar.
1: Evet, peki, Allah kolaylık versin. Bereketli işler
2: çok
1: diliyorum.
2: Sağ
1: ol Handan. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese Bursa'dan günaydın.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Bakın bir mesaj var önümde, diyor ki Doğancan, hayattaki en büyük başarım hem yürüme engelli olup hem de diyaliz hastası olarak hayatımı tek başıma devam ettiriyorum. Kimse ben yapamam demesin. Her şeye hazır olun. Bir gün tek kalacak gibi yaşayın mutlaka, diye mesaj yollamış sevgili Sevda. Günaydın Sevdacığım. Allah kolaylık versin. Allah sağlık sıhhat versin. Selamlar. Doğancancığım, hemen bir parmağı hesapladım valla. Bugün matematiğin gayet güzel, demiş Nuray. Kız 1000 lira dediği için hesaplayabildim. Tanesi 100 liraya geliyor diye. Mesela 1300 deseydi mümkün değil, hesaplayamazdım. Dur bakayım, tırnakla ilgili. Valla fiyat iyi Doğancan. Benim gittiğim yer 1800 alıyor İstanbul'da, demiş Selen. Bak. Başlangıç 1000 lira, sim istersen 200 lira gibi artıyor, demiş Emel. İyi bak bu piyasayı da. Bursa'da 3000 liraya yapıyorlar. Keşke nerede olduğunu öğrenseydik ya, demiş Hatice. Gemlik'te 3000'e yapıyorlarmış. 3000 ise o zaman bir parmağı 300'e geliyor. Bu ne? Bu aracın şoförü aynı sana benziyor. Ara ve onu mutlaka bul, diye bir arabanın plakasını yollamış birisi bana. Ne alaka ya? Etem. He, buldum diyelim. Ne diyeceğim? Abi sen bana benziyormuşsun da bir bakayım dedim mi diyeceğim?

0: Bitti mi? Bitmedi. Hemen bir telefon daha. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Arda, ben Doğancan.
0: Hoş geldin Arda. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Neredesin? Şu an çok fena yağmur yağıyor ya.
1: Evet, şu an Galatasaraypaşa'dayım. Maslak'a doğru gideceğim ama sen yağmur yağıyor dedin de gitti.
0: Öf. Hemen geri dön.
1: Döndüm zaten.
0: İlk sağdan kaç. Döndüm. Evet. Ne iş yaparsın Arda?
1: Kitapçıyım ben. Mağazam var. Yayın evim var.
0: Nerede?
1: Gidiyeköy'de kitapçıyım.
0: Ha, şu metro durağındaki. Konuşmuştuk. Evet, hatırladım. Valla bak, hatırladım. Konum verdim direkt.
1: Kız verdin gelmedin ama sen.
0: Ben öyleyim ya.
1: Ya ama işte böyle olmaz ki bak ya.
0: Çünkü gayet oluyor ya. Hiç sıkıntısını ya. Görmedim Arda. Kolay gelsin. Nedir acaba senin bu hayattaki en büyük başarın?
1: En büyük başarım kendi ailem olmak üzere, eşimin ailesi de olmak üzere. Hiç kimse bana inanmazken ben o yer altında o mağazayı açabildim.
0: Neden inanmıyorlardı yani, peki?
1: Çünkü yer altında mağaza mı olur? İşte insanlar metroya yetişiyor. Kim oradan kitap alacak falan diyen insanların hepsi...
0: İyi de ama yani oradaki sirkülasyon İstanbul'un hiçbir yerinde yok ki ya.
1: Abi 300 bin kişi geçiyor. Şimdi diyorlar ki ya acaba biz de bir yer alabilir miyiz? Diyorum ki valla yer altında kitap dışında hiçbir şey satamaz.
0: Sen nerede... Sen nerede tam olarak? Mecidiyeköy metrosundan o şey... Evet. Metrobüsten aktarma yapanların metroya gittiği yerdesin sen.
1: Evet. Evet, metrobüsten bir alt kata iniyorsun, tünelin içindeyim hemen.
0: İyi, orada o zaman bizi Doğancan yolladı diyenlere bir tane kitap ayrıca hediye et bari, o kadar da şey yapma.
1: Zaten mağazada sabah 6.30'da açılıyor mağaza, bizde soğuk sandviç olayları falan da var.
0: Ha, bir de...
1: Ona kadar süper efem çalıyoruz, bütün sen... metroyu dinletiyoruz.
0: Çok içine, güzel, kolonları... O zaman şu anda gelecek istasyon Osman Bey.
1: Evet, bir sonraki durak.
0: Evet. Aynen. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın, hepinizi seviyorum, görüşürüz.
0: Ne alaka? Kısa bir ara, hemen ardından muhabbete devam. Bugünün yayın konu başlığı: en büyük başarım diyebileceğiniz ne var ne yoksa.
2: Dünyanın lider sentetik motor

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
1: Süper reklam.

Benim bu hayattaki en büyük başarım şudur diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90 80. Bu arada diğer programlarda işlememiz üzere konu önerilerinde bulunabilirsiniz. Instagram'dan bana yazın. Doğan Can diye Instagram'da beni bulabilirsiniz. DGNCN kullanıcı adım. Konu önerisi diye başlayın mesaja. Ve bak buradan güzel bir muhabbet çıkar Doğan Can diye önerebileceğiniz herhangi bir konu olursa gün içi gecenin körü fark etmez. Instagram'dan DM'den yazın.

Benim en büyük başarım 30'lu yaşlarda stresten beni mahveden kendi işimi bırakıp yapı denetçisiydim ve kendi işimi kurdum. Mükemmel kazanmıyorum ama kendi işim. Çalışma saatimi, tatilimi, her şeyimi kendim ayarlıyorum. Çok şükür artık müşteri de seçebiliyorum. Minimal hayat yaşıyorum. Kimseye de muhtaç değilim çok şükür demiş. En güzeli Ozan. Doğancan çok açık ve net söyleyeyim, benim en büyük başarım bu kadar aptal olabilmek demiş Ayşegül. Estağfurullah, aşk olsun. Sen kendine böyle dersen el alem ne demez be Ayşegül.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Pınar ben.
1: Hoş geldin Pınar. Başı burma burma yar yar yar. Nereden arıyorsun Pınar?
0: Kocaeli'den arıyorum sizi.
1: Ne güzel. Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
0: Bankacıyım. Bankada çalışıyorum ama sadece haftada bir gün evden çalışıyorum. O da bugün. Ha. Hemen size ulaşmayı denedim.
1: Ne güzel. Hangi pozisyondasın Bankara'da? Bankada? Bankara.
0: Operasyon birimlerindeyiz. Şube, arka operasyon işlemlerini genel merkezden takip ediyoruz.
1: Anladım. Yani böyle yüklü meblağ para çekilecekse ya da işte bir kredi işi varsa bu sürecin takibini yapıyorsun sen.
0: Onlar işte daha çok aslında biz şöyle ATM'de para unutan, dolandırıcı işlemi yaşayıp şubeye ağlayarak gidenler. Bunların arka taraftaki işlemlerini. Işte
1: aşk ATM'de... olsun. Millet ağlarken senin burada gülmen.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır, öyle anlayın.

0: Anladım anladım.
1: Bu arada hafta sonu memleketindeydin. Sizi de izledim, takip ettim.
2: Evet.
1: Çok güzel memleketinizi de, Kars'ımızı da. Buradan da söyleyeyim. Çok evet, güzel memleketiniz var. Herkes gidebilir.
2: Öyle gerçekten. Pınar, nedir acaba senin hayattaki en büyük başarın?
1: Benim hayattaki en büyük başarım. Bunu da aslında örnek olarak dinleyen yaşıtlarım, daha küçük arkadaşlarım varsa onlar için de söylemek istiyorum. Beni babam okutmak hiç istemiyordu. Asla, ben zorla, kendi kabamla, işte elektriği kapatsa da mum ışığında dahi okuyarak üniversiteyi bitirip şu an çok güzel yerlere geldim. Herkese de örnek olsun. Sakın bırakmasınlar mücadelelerini.
2: Evet, istedikten sonra insanın başaramayacağı bir şey yok. Aynen, baban öyle, neden istemiyordu yanarım okumanı?
1: Ya biraz eski kafa diyeyim, biraz yaşlıydı işte. Hani bir an önce çalış işte fabrikada, beyaz eşyanla al, evlen.
2: Etrafında herhalde söylemlerinden çok etkileniyordu.
1: Aynen,
2: o yüzden
1: aynen, biraz bizim
2: baskı kurdu. Peki daha sonrasında sen bu başarıları elde ettikten sonra kızım ben çok pişmanım minvalinde bir konuşma oldu mu?
1: Şu anda bütün düğünlerde, bütün toplu yerlerde, her yerde benim kızım şurada, benim kızım şu işi yapıyor.
2: İftiharla bahsediyor.
1: Aynen onu yapıyor.
2: Ama zamanında ben ona bunları yapmaması için elimden gelen her şeyi yaptım demez tabi.
1: En mücadeleci oydu. En çok yanımda oydu.
2: Peki sağ ol Pınar. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Teşekkür ederim. Herkese günaydın.
2: Şimdi madem

anladığınız üzere bu yapay zekalı değil. İlk kez çalıyorum ben de ve ilk kez dinliyorum haliyle. Faslı Caz diye bir grup. Bayağı da dinlenmişler ha, 1,5 milyon. Faslı Caz. Faslı değil ama öyle okunur bence. Faslı Caz yazıyor da Faslı Caz mıdır? Ama neyse işte, güzel. Evet, hadi 3-5 mesaj daha okuyalım.

0: Ha, bak sonunda keşfettim bu grubu demiş Samet. Samet yanlışlıkla keşfettim. Konya'dan dinliyor. En büyük başarım başarısızlıklarım herhalde diye Şahin mesaj yollamış. Günaydın. En büyük başarım 22 yaşına kadar sol elle yemek yemek ve çalışmalarımı ne? Sağ. Evet, sonra işte hep sol el kullanmış, sonra sağa geçmek için çabalamış ve başarmış. Oymuş onu diyor. Evet. Doğancan, benim hayattaki en büyük başarım. He, Hollanda'dan Özcan bir aplikasyon üretmiş, onu yazmış da. Bir bakayım neymiş o, yayında söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Sakarya'dan İlhan diyor ki benim en büyük başarım bu krizde ayakta kalmayı başarabilmek demiş. Evet, yıkılmadık ama ayakta da değiliz bu arada ya. Yani ya sabır çeke çeke bu ara gündemde malumunuz biraz yazık, ayıp, yuh, çüş, püh. Hatta yani gerçekten artık midem bulanıyor ya. Vallahi tahammülümüzü aşalı çok oldu da yani ne bileyim ya. Üf. Çok sıkıldım artık. Gerçekten bu aymazlıktan çok sıkıldım. İnsanları enayi yerine koymalarından çok sıkıldım. Bu kadar vurdum duymaz olunmasından çok sıkıldım. Bu kadar ne bileyim yani. Şey üzüyor bir de. Neyse ya. Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Günaydın, merhaba. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Nermin Doğancan, Tekirdağ Çorlu'dan arıyorum. Biraz önce bana teşekkür ettin. Ben de sana teşekkür ederim.
0: Terzi olan.
1: Evet, terzi olan.
0: Ha, sen Çorlu'dasın sen.
1: Evet, Tekirdağ Çorlu'dayım.
0: Hoş geldin. Daha önce bağlanmış mıydın yayına?
1: Hayır, hiç bağlanmadım.
0: O zaman herhalde az önce sana selam yollayınca gaza geldin, ha ben de arayacağım dedin. İyi
1: yok
0: yaptın.
1: Hayır, ben bağlandım. Ya bağlandım, aradım, çok aradım. He. Ama hep bekledim bekledim. Sonra bir 15-20 dakika olunca
0: kısmet bugüneymiş. Yani hoş evet, geldin. Kaç senedir terzisin Nermin?
1: Ben çekirdekten yetme bir terziyim. Benim anneannem terziydi. Annem nakışçıydı Doğancan. Onlardan bir göz aşinalığım vardı. Ama son... 3 yıl önce evde böyle küçük küçük, daha önce bir çocuk atölyem vardı. Çocuklara, okullara kostümler dikiyordum 10 yıl önce. Annemle babamı arka arkaya kaybedince biraz psikolojik ben etkilendim. Onları kapatmak zorunda kaldım. Sonra son 3 yıl, 4 yıl tabii oldu. Evde böyle küçük bir makine aldım. Dedim çocuklarıma ben kendim dikeyim, bir şeyler yapayım. Eğitimler aldım, halk eğitime falan gittim. Sonra o komşum istedi, bu komşum istedi. Sonra eğitimlerimi birazcık daha fazlalaştırdım. Sonra dedim ki bu işim belgelere dökeyim. Yani yarın öbür gün başıma bir şey çıkmasın. Instagram'dan da yayınlıyorum falan.
0: Kız yok, baksana kimseye bir şey oldu yok.
1: Dediğim gibi ben şanssızım, biraz kadersizim.
0: Bu arada biliyor musun benim babam da terzi. Hatta,
1: biliyorum.
0: Ben hatta radyoya ilk başladığım yıllarda çok uzak mesafeler gidip geliyordum. O zaman metrobüs de yoktu. 4 vesaitle gidip geliyordum 13 yaşındayken. Babam radyoya gitmemi engellemişti. Yani git ben olsam ben de bu arada müsaade etmezdim. 4 tane dolmuş otobüs değiştirip bir yere gidiyor çocuğun. Nerede olduğunu bilmiyorsun ve ısrar ediyor sürekli. Ben gideceğim şimdi. Düşünün mesela 13 yaşındaki bir çocuğunuzu İstanbul gibi bir yerde bırakabilir misiniz? Babam beni dükkana kitlemişti. Sen de terzi olacaksın demişti. İstemiyorum diye bağırıyordum ben. Arkadaşları geliyordu. Koca koca adamların yanında bağırıyordum, çağırıyordum. O da tamam cehennem ol, ne halin varsa gör dedi. Ben yani evden kaçıp dansöz olacaktım. Neredeyse radyocu oldum. Nermin, peki nedir senin hayattaki en büyük başarın?
1: Benim en büyük başarım işte bu Doğancan. Biraz önceki hanımefendi gibi beni de ailem okutmadı. Ablam üniversiteye gitti ama ben liseye gidemedim. Ondan sonra o birazcık dik baş büyüdü yani. Şimdi beni dinler sonra.
0: Ama ona da müsaade etmediler başta, öyle mi?
1: Yok, hiçbir şey diyemediler yani. Ablam ben gideceğim dedi, gitti. Hiçbir şey diyemediler.
0: Ama sen ben liseye gönülleri kırılmasın falan filan diye.
1: Liseye gitmek istedim ve Sağlık Meslek Lisesi'ni kazanmıştım Gaziantep'te.
0: Vardır bir babam hali. Şimdi mutlusun göndermedi. Ama herhalde değil mi yaptığın
1: çok şükür,
0: işte?
1: Çok şükür.
0: Ne güzel.
1: Yani 17 yaşında evlendim ben. Eşim de sağ olsun hep arkamda durdu. O beni okuttu liseye. Üniversite sınavına girdim. Üniversiteye gitmedim. 2 yıllık diye beğenmedim. Bir de öyle de şey egom var yani.
0: Hmm.
1: Ona da gitmedim ama sonra şimdi ustalık belgelerimi, usta öğreticilik belgelerimi aldım. Dükkan açtım sonra kendime. Ya. Evden sonra dükkana geçtim.
0: Ne güzel.
1: Şu anda çok güzel ilerliyorum.
0: Maşallah gidelim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ ol aradığın için Nermin. Hadi gelsin ben sabah enerjimizde.
1: Ben çok teşekkür ederim sana.
0: Sağ olasın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
0: Günaydın. Doğancan sen 13 yaşında nasıl çalışmaya başladın ya demiş bir dinleyicim. Aslında tam çalışmak diyemeyiz. Ben radyoya gidiyordum, insanları darlıyordum. Yani şey, ben zaten ilk 3 sene boyunca yani 16 yaşıma kadar falan 5 kuruş para vermediler bana. Ve oradaki herkesten daha çok ben çalışıyordum. İnanılmaz koştum. Her hiç üzerime vazife olmayan radyo harici şirketin diğer işlerini falan da koşturuyordum. Bir şekilde hani şeydi benim için orada olma amacı. Mutlu olduğum bir yerdi. İşi çok sevdim. Çok eğlenceli. Şimdi tabii her şey çok daha teknolojik. Benim başladığım yıl 2005. 2005 yılında hani sistem de böyle değildi. Dolayısıyla daha teferruatı vardı. Daha fazla insan gücü gerekiyordu. Hani yine bilgisayar ortamındaydı ama otomasyon sistemleri şimdiki gibi değildi. Dolayısıyla böyle bir elemana ihtiyaç hep vardı. Ben de o açığı görünce dedim ki ben hallederim. Onu da yaparım, bunu da yaparım, şunu da yaparım falan diye. Bunlar da buldular. Enayi, keriz. Ha, ne oldu? İş öğrendim. Yani benim açımdan baktığımız zaman da iyi ki o zaman hani önceliğim sadece keyifli vakit geçirmek olsun diye bakıyordum ama onlar da hiç Allah'tan korkmuyormuş. Biliyorlardı avcılardan Kanlıca'ya gidip geldiğimi. Bari yol parası verelim şu çocuğa demediler. Allah razı olsun. Olsun. Allah'a bin şükür. Yani geçen hatta onu çektim, paylaştım mı ya? Evet, paylaşmıştım. O ilk çalıştığım radyonun önündeki otobüs durağının önünden geçtim çok uzun bir zaman sonra. Ve şeyi düşündüm, o yaşlardayken böyle gece 1'de 2'de çıkıyordum çoğu zaman. Ve sabah da okula gidiyordum bu arada. Ve o kadar uzun yolda saatler geçirdikten sonra ödevlerimi böyle otobüste falan filan yaptım, günleri hatırladım. Ve öyle bir yerdeydi ki çok fazla vesaitin geçtiği bir yer değildi. Belli saatlerde geçiyordu ve eğer kaçırırsan bir saat beklemek durumundasın. Ve o otobüs durağında karda kışta oturduğum günler geldi aklıma o otobüs durağının önünden geçerken. Ve şimdi Allah'a bin şükür keyfim yerinde. Hani şartlar, imkanlar şimdi daha güzel kendi açımdan bakınca. O yüzden hep diyoruz ya yani işte çıraklığını yapmadığın işin ustası olamıyorsun diye falan filan. Bir yandan gelen mesajlara bakıyorum. İnanamıyorum ya, 13 yaşında bunlar nasıl olabilir diye. Kız valla ben de düşününce ben bizimkilerin yerinde olsam zaten asla müsaade etmezdim. Şimdi düşünsün herkes kendi işte 12, 13, 14 yaşındaki çocuklarını gözüne alıp düşünsün. Yani o kadar yol ve işte vesait ve hani şey kısa bir ara.
4: Türkiye'nin...

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: programı
1: Doğan Canlı yayında.
0: Ve bugünün yayın konu başlığı: benim bu hayattaki en büyük başarım şudur diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12. Yavaş yavaş toparlayacağız. Ama mesajlara da bir bakalım. Artık hiçbiri yok. Fırtınam kopuyor. Benim en büyük başarım, 8 saat başkasının yanında çalışırken hafta sonu tatili var, kendi işimi açtım, daha fazla kazanayım diye 14 saat çalışıyorum. Hafta sonum yok, tatilim yok, para da yok. Bir tek borcum var. İyi yedim yazmış. Yakup.
2: Derdimin çaresi, şarkımın namesi.
0: Meydan geniş atıyorsun bence Doğancan. 13 yaşında belki bir iki kere gidip gelmişsindir o şartlarda radyoya yazmış Gülşah. Gülşah, kişi kendinden bilir işi herhalde he? Yani o zaman yaptığım, her Allah'ın günü yaptığım yayınları dinleyen dinleyicilerim var hala beni dinleyen. Hacı niye yalan söyleyeyim? Ne kattı şu anda mesela bu yalan size ya da bana? Deli mi ne?

0: Hadi gelsin bakalım bir telefon daha. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: İsim Ceylan.
0: Eylem değil mi?
1: Ceylan.
0: Ceylan. Hoparlörle konuşuyorsun.
1: Ceylan var ya, küçük Ceylan.
0: Anladım ama hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa alalım. O yüzden duyamıyorum seni.
1: Çok pardon.
2: Küçük Ceylan var ya, küçük Ceylan.
0: Küçük Ceylan senin anan yaşında artık.
1: Ya onun sayesinde ismim Ceylan oldu desen.
0: Gerçek işte, bak anan yaşında demek. Ceylan ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Ben şu anda çalışmıyorum, iki tane çocuğum var.
0: He, güzel, kolay gelsin.
1: Onlarla takılıyorum.
0: Hadi bakalım, bugünün konu başlığı başarılarımız. Nedir en büyük başarın?
1: En büyük başarım babama karşı ayakta durmak.
0: Ne demek bu?
1: Yani her zorluğa rağmen, karşıma çıkardığı her zorluğa rağmen tek başıma bu yaşıma kadar gelmek. Karşıma o kadar çok zorluk çıkarttı.
0: Neydi mesela yani şimdi öyle söyleyince yüzeysel. Bugün böyle üst üste işte okumamı engelledi,
1: evet,
0: babam gibi şeyler vardı.
1: Çok
0: seninki
1: engelledi.
0: De mi öyle?
1: Her türlü, her şekilde, her şeyimi engelledi.
0: Ne mesela, yani sebebi neydi? Kız çocuğu okumaz bakış açısına mı sahipti?
1: Erkek çocuğuna daha çok meyilli. Kız çocuğunu pek fazla hani önemsemiyor. Erkek çocuğuna daha çok değer veriyor diyelim.
0: Senin abin var o zaman değil mi?
1: İki tane.
0: Onlardan bir halt olmadı muhtemelen. Öyle mi? Diyebilir miyiz
1: doğru.
0: Öyle?
1: Doğru.
0: Babana güzel bir hediye. Peki Ceylan. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Bütün herkese günaydın.
0: Günaydın. Vallahi tatsız. Herkes aynı şartlarda, aynı imkanlarda, aynı işte yollarda yürümüyor ne yazık ki. Allah böyle güçlük çeken herkese de kolaylık versin. Kısa bir ara.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin...
5: Bir taksi.
4: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda ediyor. Artık bülbül etmiyor. Bülbül ben. Sevgili dinleyicilerim, hepinize harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yavaş yavaş da Eylül ayını uğurlarken İstanbul'da kuvvetli bir sağanak yağış var ve dolayısıyla bir damla bile yeterdi oysa ki, ama İstanbul'daki bu sağanak yağışın etkisiyle yollar ana baba günü hala da şuradan şuraya gidemedik diyenlerden bir tanesi de az sonra yayında olması gereken sevgili Tolga Gündüz'dü, ama o da trafikte. Yani birazdan yayında olacak ama ne kadar birazdan onu kestiremiyorum. Gelecek yani. Şey yapmayın. Kapatmayın radyoyu. Aşk olsun. 2 dakika bekleyemezsiniz. Kahvenizi falan alın. Neredesiniz artık ya da yollarda olanlar. Hepinize sabır diliyorum. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Birazdan Tolga Gündüz burada inşallah. Allah'a ısmarladık.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 25, Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38, Adliye'den Bostancı'ya kadar 35, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20 ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tolga Gündüz'le

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin
2: hayatı bırakma. Yeşilay.
3: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
5: Tolga Gündüz

Her zaman yaptığımız gibi dilerseniz hava durumuyla başlayalım olayımıza. Neredeyse her yerde yağmur gözüküyor Türkiye'de. Bir tek Marmara, Edirne haricinde. Edirne'de yağmayacakmış. Diğer yerlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor tüm yurtta. Hava sıcaklıkları daha da düşecekmiş. Daha ne kadar? Yani ne yapalım? Şimdi hani kaşkol mu takalım? Daha Eylül'ü bitirmedik ya. Biraz hızlı ilerlemiyor muyuz? Havalar soğuyacakmış, haberiniz olsun.

futbolla ilgileniyorsanız bu haber acayip. Premier Lig sallanıyor şu anda. İngiliz futbolunun önde gelen kulüplerinden Manchester City hakkında yürütülen Premier Lig mali kuralları soruşturmasında kararın verildiği bildirilmiş. Karar verilmiş. 115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulunmuş. Ona da yanlış bakmışlardı. Yani niye 115'te 115 olmamış? Neler varmış biliyor musunuz cezalarda gündem olarak? Ceza alacaklar tabii. Para cezası, puan silme ve Premier Lig'den ihraç varmış. Daha önce kazandıkları şampiyonlukların da el değiştirmesi gündemdeymiş. Darası Türk futbolunun keskin şeylerle kararlarla

Şimdi önümde bir hesap var. Öngörülenmiş bu. 1 Ekim'den itibaren ciddi bir zam geleceği düşünülüyor benzine. Bunu da hepimiz biliyoruz ki pompaya yansıyacak. Ki hiç sevmiyoruz bu durumu. Şimdi şöyle diyor haber. Mevcut durumda benzin litresinden alınan ÖTV 4.43 seviyesinde bulunuyor. 4 lira 43 kuruş. Sistemin mevcut haliyle sona ermesi durumunda bu tutarın yasal sınır olan 14.83 liraya yükselmesi öngörülüyor. Yani totalde finalini okuyorum. 1 Ekim'den itibaren 12 lira 48 kuruşluk böyle bir pompaya yansıyan zam öngörülüyormuş. Şimdilik kesin değil deniyor ama KDV ayarlaması yüzünden pompaya yansıyacakmış, evet. Ben

Cumartesi günü biliyorsunuz FIFA Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı getirmişti ama Fenerbahçe'den açıklama geldi. En-Nesyri'nin transferiyle ilgili bir sorun olduğu ve bugün yani pazartesi günü Aziz Başkan ödemenin yapıldıktan sonra bu cezanın kalkacağını söyledi. Biz de bakalım bir Galatasaraylı olarak merakla sonucu bekliyoruz.

0: Senin keyfini çıkarın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Tolga Gündüz'le

av mevsimi açıldıktan sonra balıklar artık tezgahlara girdi ama hani biraz hala pahalı. Hep konuşulan bir şey vardır. Hangi balık ne zaman yenir? Çünkü mesela hamsi için derler ki kulağına kar suyu kaçacak. Ama hakikaten öyle daha lezzetli oluyormuş o zaman. 100 gram yaklaşık balıkta 18-25 gram arasında kaliteli protein varmış ve demişler ki buna göre önümüzdeki Ekim ayında ve Kasım ayında hangi balıklar yenir? Ekim'de mesela palamut yenmeye devam ediyormuş. Lüfer, sardalya, istavrit var listenin başında. Kasım ayında da eğer balık yemek istiyorsanız hamsi, bak hamsi biraz daha geç başlıyor. Uskumru, lüfer ve torik en favori balıklarmış. Yani paranız varsa, yani balık şeyi de geçti ya, tavuğu falan, eti de geçecek yakında, güya deniz ülkesiyiz.

haber çok acayip. Samsun'da inşaat işçisi olarak çalışan 54 yaşındaki Muzaffer Uzunbacak 26 yaşında çalıştığı iş yerinin sağlık raporu istemesi üzerine kalbinin sağ tarafta olduğunu öğreniyor. Yıllar sonra bir bağırsak problemiyle ilgili hastaneye gidiyor. Uzun bacağın yapılan tetkiklerine göre böbrekleri ve akciğerleri dışında diğer iç organlarının da normalin tersinde olduğu görülmüş. Çok acayip değil mi ya? Abi hiç mi hastalanmadık o 25 yıl boyunca ya? Bir doktora gidip abi biraz üşütmüşüm, hani hırıltıya bakmak için ciğeri bulamamaları falan. Hiç mi mümkün olmadı? Allah sağlık versin, ne diyeyim?

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Güzel bir hafta diliyorum. Pazartesiniz umarım güzel başlamıştır ve öyle devam eder. Gerçi hani Türkiye'nin neredeyse tamamında yağmur var. O sıkıcı, can sıkıcı, kapalı hava kimileri de sever ama yani hani ne bileyim birazcık kasvetli başlatmış olabilir haftaya. Biz enerjinizi yerinize getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bunun için de önümüzde 2 saatimiz var. En iyi müziği dinleyip en acayip haberleri O İş Bende de yakalayabileceksiniz. Bir kez daha hoş geldiniz.

duvarları. Bazı alışkanlıklarımız değişiyor ve bu bizi aslında çok negatif etkiliyor. Akşam yemeği eskiden günün buluşma noktasıydı diye başlıyor haber. Şimdi herkesin farklı saatte yediği, telefonların masaya geldiği, en kötüsü de bu değil mi? Telefonla masaya oturmak. Sohbetin birkaç dakikaya sıkıştığı evlerin sayısı artıyor diyor haberde. Oysa araştırmalar aile sofrasının yalnızca karın doyurulan bir yer olmadığını gösteriyor. Çocuk için sofra konuşmak, dinlemek, paylaşmak ve aileye ait hissetmenin yeridir diyor. Ben nacizane iki tane ikizlerim var, yani iki kızım var. Onlarla asla telefonu sofrada bulundurmamaya çalışıyorum. Hakikaten orada paylaşılan, birebir olduğunuzda paylaşılan hayat başka bir güzel. Onlar için de daha değerliymiş bu habere göre. Bak.

Burçları seviyor musunuz? İlgileniyor musunuz? Olur öyle. Yani siz bilirsiniz. TÜİK raporu gerçeği ortaya döktü diyor. Burç haberinde TÜİK'in ne işi var diyeceksiniz. Var. Onlar her yerdeler çünkü. Türkiye'nin en nadir doğan 3 burcu 25 yıldır da onlar en nadir doğan 3 burçmuş. Hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Kesin sizin burcunuzda, yani beni dinleyenlerin burçlarında denk gelen vardır. Bakınız, doğum sayılarında son 25 yıllık dönemde 21 Haziran 22 Temmuz dönemini kapsayan yengeç burcu etkisinin baskın olduğu görülmüş. Yani en fazla doğanlar yengeç burçlarıymış. Niye acaba ya Temmuz? Geriye gidince ne, hangi aya denk geliyor? Neyse siz bakarsınız ona, ben zehir verdim. Oğlak burcu ikinci sıradaymış. Aslan burcu da en çok doğan burçlar arasında üçüncü sıradaymış.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Haber acayip, dünyanın en büyük yeraltı sırrı Türkiye'de çıktı diye bir haber var. Yerin 18 kat altında. Neymiş bu? Hemen aklınıza geldi mi? Kapadokya. Evet, yani Türkiye'de basit bir ev tadilatı sırasında Kapadokya'daysanız eğer, yerin altından tamiratı yaptırırken yeraltı şehri çıkıyor. Bu yılın başında ben oradaydım ve gittim gezdim. Hakikaten insanların savaştan korunmak için kazdıkları yerler. O dönem içerisinde çok ciddi savaşlar olduğu için. Burada 20 bin kişinin barınabileceği kadar bu ev tadilatı sırasında şey çıkıyor ortaya. Bir alan çıkıyor, yeraltı şehri çıkıyor. Ve havalandırmaları, tuvaletleri, mezarları, her şeyleri içerisinde. Eğer bu tür şeyler ilginiz varsa Kapadokya hakikaten o anlamda tamamen gidilip uzun uzun vakit geçirilecek bir yer.

doğanın bizim anlayamayacağımız acayip bir matematiği var. Bakın hayvanlar, fil. Fil çok görkemli bir hayvan, işte hayranlıkla doğumlarını izliyoruz, yaşam şekillerini izliyoruz falan filan. Başka bir yönü de ortaya çıkmış. Bilim insanlarının heyecan verici yeni bir keşfi oluşmuş. Afrika fillerinin hastalıklarla savaşmak için doğanın mucizevi bitkilerini kullanarak kendi kendilerine nasıl tedavi ettikleri ortaya çıkmış. Ve yavruları için de özel bağışıklık smoothie'leri hazırlıyorlarmış. Yani çocuk ufacık. Ufacık ama iki ton. Yani smoothie mi hazırlıyormuş? Bana da double çekim espresso bir tane. Teşekkürler. Ya hakikaten bu bilgi insanın acayip kafasını karıştırıyor.

herkesin başına bir kere gelmiştir. Bu uyurken yüksekten düşme hissiyle uyanmak. Bir de rüyasında görüyorsun. Böyle tam derin uykudasın. Allah diye. Sonra aklı çıkıyor ya, kanter içinde uyanıyorsun falan. Ama bunun psikologlara göre bir sebebi varmış. Öyle yani sıradan bir rüya değilmiş. Neymiş bakalım hemen. Bilinçaltınız günlük hayatta fark etmediğiniz ya da halı altına süpürdüğünüz duyguları bu çarpıcı sembolle su yüzüne çıkarıyormuş. Yani sen ya başar ya diyorsun, uykuda düşüyorsun. Yani aklın, beynin sana diyor ki sen bununla yüzleş arkadaşım.

2026 verilerine göre dünyada sosyal medya kullanan ülkeler, yani sayı anlamında en çok kimin kullandığı ortaya çıkmış. Çin'de 1 milyar 185 milyon sosyal medya kullanıcısı varmış. Ama bunların 500 milyonu bottur. Botların ne işe yaradığını biliyorsunuz. İkinci sırada Hindistan varmış. Bunlar hep bence şeyden kazanıyor. Nüfus sayılarından kazanıyor. Amerika üçüncü sıradaymış. Endonezya dördüncü sırada. Türkiye'yi merak ediyorsanız daha fazla uzatmadan hemen söylüyorum. Türkiye 78.2 milyon kişiyle 15. sırada yer almış. Biz hastasıyız zaten. Oradan herkesin kendini bir ispat çabası, kendini gösterme çabası, bir hani yemeğini çekip koyayım da herkes beni kıskansın. O yüzden de orada paylaşılan fotoğraflara bakarak da insanların kimliğini anlayabiliyorsunuz. Bu anlamda turnusol kağıdı olarak sosyal medyayı kullanabilirsiniz. Ne kadar

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: Efendi. Tolga Gündüz'le

Her geçen gün bu yapay zekayı üretenler şikayet etmeye başladılar. Biraz yavaşlamamız lazım. Aman kontrolden çıkıyor olabiliriz diye. Bunun sadece bu yüzü yok. Saniyeler içerisinde 1 milyar görsel arka planda hazırlanırken bir yapay zekanın ne kadar su tükettiğini biliyor musunuz? Hazır mısınız? 1 milyar görseli saniyeler içerisinde hazırlıyor. 1 milyar görsel için 29 milyon litre su tüketiyormuş. Niye? Soğuması lazım. Bunlar serverlarını soğutmak durumundalar ya. Bence kontrol asıl oradan kaçtı. Yani bu su tüketimi bize bir facia olarak geri dönebilir. Bu AI yapımcıları da o yüzden tırsıyorlar biraz. Hakikaten öyle. Başlarına büyük iş açılacak. Bakın görürsünüz.

bazılarının akrabası gibi tanıdığı insanlar türüyorlar sosyal medyada ve ben hakikaten çok ilgilenmediğim için bilmiyorum. Çok sivri bir iki tanesini biliyorum ama mesela onlardan bir tanesi yakın zamanda bir operasyon düzenlendi biliyorsunuz. Vanlı Karahaylar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançal'ın yönelik soruşturma başlatılmış ve Tançal'a ait olduğu belirtilen iki aracın bagajından ne kadar çıkmış olabilir para? Ne kadarlık bir para çıkmış olabilir? 934 milyon liralık döviz çıkmış arabadan. Arabadan. Tekrar söylüyorum, arabadan 934 milyon lira. Bazılarımızın hayal edemeyeceği paraları insanlar bagajlarında taşıyorlar ya. Ben şaşırdım, siz de şaşırın.

Süper FM'den günün tam ortasından herkese bir kez daha selamlar. Ben Tolga Gündüz, O iş bende devam ediyor. En iyi müziği dinleyip en acayip haberleri alacağınız program bu. Ve çok eğleneceğimiz bir program. Bir kez daha hoş geldiniz.

Antepli ustaları sinirlendiren bir hadise meydana gelmiş. Dünyanın en sevilen çorbasında beyran ikinci sırada yer alınca çıldırmışlar. Ama beyran da gerçek bir beyranın hazırlanması böyle 12 saat falan sürüyor biliyorsunuz. İçinde böyle 180 grama 200 grama yakın et oluyor falan filan. Hakikaten birinci olması lazım. Peki birinci neymiş? Vori vori diye bir çorba. Ya aman ya. Ya isterken daha ciddiyetsiz anladın mı yani? Vori vori var mı? He var, oynayarak getiriyorum. Vori vori. Ne olur ya, beyran birdir bizim içinde.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
3: Tolga Gündüz'le

gelin şu yapay zeka olayını bir tur daha dönelim. Neden? Çünkü yeni bir haber çıktı. ChatGPT kullanıcılarının 53 görselinin internete sızdığı belirtilmiş. Ne var bunda diyemezsiniz. Çünkü 53 tane resmi Instagram değil ki bu ya da TVX değil ki siz paylaşın. Siz onunla paylaştın diye vermiyorsunuz o fotoğrafı. Belki üzerinde oynamak için bir şeyler yapıyorsunuz ama internete sızdırılmış. Tabii bu yazılımcılar da tırsmışlar. Bunu ne yapsak da bir kontrol altına alsak diyorlar. Bence o level'ı birazcık geçtik çünkü geçtiğimiz sene bir yazılım robotu kendi fişini çekmeye yönelik mail atan bir yöneticisini tehdit ederek bana bak karına mail atarım ha dedi biliyorsunuz. Ben senin neler yaptığını biliyorum dedi. Tamamen fişini çekmediler, parçalarına ayırdılar onu. Yani iş acayip bir yere gidiyor.

İtalya'nın en büyük bankalarından bir tanesini 95 milyon dolar, affedersiniz euro, dolandırmışlar. Hem de AI ile yapılan sahte bir ses kaydıyla. Şimdi bankanın genel müdürü, CEO'su neyse, ona bir iş adamı sesli mesaj atıyor gibi gözüküyor. Aslında bu taklit. Çok acil 95 milyon euroya ihtiyacım var diyoruz mesajda. Bunlar da sorgu sual yapmadan, demek öyle olabiliyor, gönderiyorlar. Sonra ortaya çıkıyor ki 95 milyon lira euro buhar. Bu olmayacak diye bir şey yok. Yıllar evvel bizde başbakan dolandırdılar. Hatırlayın, değil mi? Öyle olmadı mı? Bu olabilir bir şeymiş demek ki.

ve bir araştırma yapmışlar ve dövmeli insanların iş bulurken daha çok zorlandığı ortaya çıkmış. Ama şeyden bahsetmiyorum, hani kolunuzda bir dövme var ki en çok üst kola yaptırılıyormuş. İngiltere'de böyleymiş. Ve ayrıca 25 ile 49 yaş arasında %40'ının nüfusunun İngiltere'de bir dövmesi mutlaka varmış. Ama bazıları hani böyle, beni hiç ilgilendirmez tabii, insanlar kendi vücutlarını ne yapmak isterlerse yaparlar ama çok abartılı oluyor ya. Hatta bir de böyle bazı yerlerini içeriye misket gömdürüyorlar. Boynuzu varmış gibi duruyor. Şimdi çok farklı olduğu için ve ben öyle olmadığım için o kişiyle ne paylaşabilirimi düşünürüm. Zaten İngiltere'de de bu araştırmanın sonucunda dediğim gibi çok fazla dövmeli, acayip dövmeli, çok yoğun dövmeli insan.

0: şimdi kalbim hep duvar.
1: Harvard Üniversitesi bir araştırma yapıyor ve diyorlar ki ya şu kalp sağlığımızı korumak için günlük ne yapabiliriz diyorlar. Aslında çok basit olan ama birçok kişinin yapmadığı 3 adet ana başlık ortaya çıkıyor. Hakikaten çok basit yapılacak şeyler. Neymiş? Mesela hareket etmek kalp riskini azaltıyormuş. Şimdi gel bu havada da hareket et, tamam, buz gibi. Yağmur yağıyor falan. Hareket ediyorum ben burada. Stüdyoda. Sağlıklı beslenme kalbi destekliyormuş. Aslında hakikaten çok basit yapılması gereken. Kaliteli uyku kalbin dinlenmesini sağlıyormuş. Bu uyku süresi içinde en az 7 saat demişler. Bu rutini oturttuğunuzda kalbiniz cidden daha sağlıklı çalışıyormuş.

0: Puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
3: Vay vay vay vay vay vay.
4: Tolga Gündüz.

adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

onları aldatmak çok zor diye burçla ilgili bir haber. Bak kulaklar hemen açıldı. Hangi burç? Kim anlatabilir beni? Falan. Ama öyle değil işte. Hayat öyle yürümüyor en azından. Çünkü o astroloji bir şey yapıyor, araştırma. Bu araştırmada çok zeki oldukları düşünülen iki burç var ve ön sezileri çok kuvvetli olduğu için aldatamıyormuşsunuz. Hangi burçlar? Hazırsanız söylüyorum. Biri balık burcu, diğeri akrep burcu, yani benim burcum. Başıma gelenleri anlatsam. Bu istatistiği tek başıma alt üst edebilecek bir yaşanmışlığım var. O yüzden hani boşuna demiyorum. Burçlar öyle dursunlar orada. Güzel, pozitif olur. Enerjimizi alalım. Ama çok da güzel.

Programın sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Yarın yine saat tam onu gösterdiğinde Doğancan'ın hemen ardından Süper FM'de O İş Bende başlayacak. Ve 3 saat boyunca hep yaptığımız gibi en iyi müzik ve en acayip haberler olacak. Yarınki haberlerim hakikaten kaçırılmayacak derecede klas haberler olacak. Nereden biliyorum? Başlıyoruz çalışmaya. O yüzden program bitiyor. Çalışmaya başlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin
2: Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: Bir başyapıt, dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 30 Ekim, 17 Kasım ve 20 Aralık İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim ve 17 Aralık Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 15 ve 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Medya sponsoru

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin yurtlu akü bir numara.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: sadece nasıl böyleyim.
1: Yıkıldık aşk etrafında, üzülme diyorlar, bir de hiç

0: Reklam.
1: Süper FM. Yeah.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Servis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Kara Maya ayranı ve Kara Maya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper FM.

0: puan kazan. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Ne değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: gerçekleştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Nilsu'dan.
1: He?
2: Nilsu'dan.
1: Nilsu. Evet, duyuyorum. Hoş geldin. Nilsu, nereden arıyorsun?
2: Adana'dan arıyorum.
1: Ne güzel. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
2: Ben satışçıyım özel bir firmada.
1: Güzel. Nedir satışını yaptığınız ürün, marka vermeden?
2: Yani şöyle, ürün cinsi de söylersem çok anlaşılabilir.
1: İpucu ver o zaman.
2: Yani altyapı inşaat ürünlerinde kullanılan, işlerinde kullanılan ürünler.
1: Hiç bir şey anlamadım. Altyapı inşaat. Ne?
2: Aynen ama.
1: Su borusu.
2: Çok inşa olurum. Ay evet.
1: Tamam, ne oldu? Kişimdi yani.
2: Yok, şimdi Adana deyince tek marka vardı, o yüzden.
1: Vay vay vay vay vay. Peki Nilsu, nedir hayattaki en büyük başarın su borusu dışında?
2: Ben umarım ben hayatımı sıfırdan kurma noktasında çok başarılıyım. Ve bunu hayatımın birçok noktasında, birçok anında ve en sıkışık olduğum anlarda yeniden yapabiliyorum. Şöyle detay ve özet anlatmam lazım.
1: Lütfen.
2: Nasıl yapacağım bilmiyorum.
1: Ne oldu?
2: Çok toksik bir ilişkiden çıktım. Çalışmamı istemeyen, sosyal hayatımın olmasını istemeyen, çok korkunç, yani iyi yönleri olduğu kadar kötü yönlerinin daha fazla olduğu, çok toksik, bitirmesi zor, şiddetli geçimsizlik boyutunda. Çok zorlu ve evlilik yolunda giden bir ilişkiden çıktım.
1: Tam da az önce bahsettiğim şeyin
2: tam üstüne geldi.
1: Üstüne geldi, evet.
2: Evet. Nasıl ayrılacağımı bilmiyordum. Ayrılsam ne yapacağımı bilmiyordum. Nasıl sıfırdan başlayacağımı bilmiyorum. Kariyerime çok uzun bir süre ara vermişim. Bir sene benim çalıştığım sektör için bir sene çok uzun bir ara. Nereden nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Asla hiçbir fikrim yoktu. Ama bilmiyorum, nasıl yaptığımı da bilmiyorum Doğancan. Ankara'da yaşıyordum, Adana'ya taşındım. Burada işe başladım. Evet. Üst mevki bir pozisyonda işe başladım.
1: Bir dakika, ilişkinden dolayı mı bunu tercih ettin peki?
2: Evet, yani Ankara'da yaşamak istemedim.
1: Hayır, Adana'da mıydı bu adam?
2: Hayır, Ankara'daydı.
1: Ha, ondan sonra sen uzaklaştın.
2: Evet, ben
1: tamam.
2: Ankara'da, evet.
1: Anladım.
2: Ankara'dan çıktım, çok planlıydı ama ani bir karardı. Bir anda bütün bir hışımla, bir hafta içinde bütün eşyalarımı topladım.
1: Başlarım böyle aşkın ızdırabına değil.
2: Aynen öyle.
1: İyi yapmışsın. Tamam, yani işte bak, az önce bahsettiğimiz, insan işte bu yollardan geçince o kararları alabiliyor. Bazen
2: evet,
1: işte duygusal evet. Durumlarda makul ve mantıklı adım atamamayı çok anlıyorum ben. Çünkü yani çok aklınla düşünemez halde oluyorsun, çünkü manipüle de ediliyorsun o esnada.
2: Kesinlikle, ben hatalıyım, ben suçluyum, yani ben gitmek noktasında da yanlış bir karar veriyorum. Bu noktaya defalarca kez geldim.
1: Evet, onun yüzünden ama işte yani.
2: Tabii yani evet, manipüle edildiğimi farkında ve manipüle edilen bir tiptim ben. Ya yani manipüle edildiğim de farkındayım ama çok aşıktım.
1: Evet.
2: Çok aşıktım. Ama aşk tek başına yetmiyormuş. Acı tecrübelerle öğrendik.
1: Geçmiş olsun.
2: Tecrübe ettiğim en önemli şeylerden bir tanesi şu. Evet, dediğim nokta mesela doğru. Fedakarlıklar yapılır. Bunlar karşılıklı olduğunda da çok da keyifli olur.
1: Tabii ki.
2: Ama fedakarlık eğer kişinin kendinden çok fazla ödün verme noktasına geliyorsa, onun adı fedakarlık değil, çok özür dilerim, enayilik.
1: Evet, yo, dümdüz salaklık.
2: Evet.
1: Yani hepimizin yaşadığı türlü dönemler bunlar. Evet. Nilsu, o yüzden hani yalnız değilsin bacım, bu bir. İkincisi bazı şeyler de ne yazık ki deneyimlenmeden öğrenilmiyor. Yani evet, bu doğrudur, bu yanlıştır diye konuşuyoruz. Belki sen bu ilişkiden önce de etrafındaki insanlara kim bilir hangi konuda akıllar veriyordun. Ondan sonra neye maruz kaldın? O yüzden
2: İnsan
1: yani
2: yaşamadan ölmüyormuş.
1: Evet. Geçmiş olsun. İnşallah bundan sonrası senin için çok daha güzel olsun. Sağ
2: çok zor oldu.
1: İyi olur. Kızdı yeter, hadi Allah Allah.
2: Tamam ya.
1: Anladık, evet. Peki bu arada çalıştığın yerin adının baş harfi P mi?
2: Hayır değil.
1: Ha, orayı yazmışlar da 3-5 dinleyicim orada çalışıyor kesin diye. Bak, anlamamışlar. Boru deyince herkes anlar dedi.
2: Ay neyse, çok sevindim.
1: hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Denizli'den Elif, 8 yaşındayım ve atletizm benim en büyük başarım ve halk oyunlarında da geçen sene il birinciliğim var. Bu konuda da başarılıyım demiş. Vay kardeşim benim. Aferin sana Elif'cim. Alo.
3: Alo.
1: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Merhaba, adın ne?
3: Adım Zümra.
1: Zümra, hoş geldin. Kaç yaşındasın?
3: 9,5 yaşındayım.
1: Oo, buçuğun da var ha. Güzel.
3: Evet.
1: Peki nedir senin bu hayattaki en büyük başarın Zümra?
3: En büyük başarım Estonya'daki robotik kodlamada birinci oldum.
1: Hiçbir şey anlamadım. Nerede, ne yaptın?
3: Estonya'da robotik kodlamada birinci oldum.
1: Estonya'da robotik kodlamada birinci. Hadi ya, ne yaptın peki o robotik kodlamada?
3: Bir tane doktor robot yaptım.
1: Doktor robot. Ne yapıyor peki bu robot? Böyle hastalarla ilgileniyor, onlara tedavi uyguluyor gibi mi?
3: Evet.
1: Vay kardeşim benim, helal olsun. Robotu nerede buldun da onu kodladın? Okulda robot vardı herhalde, sen de ona böyle kodlama mı yaptın?
3: Evet.
1: Aferin sana, tebrik ediyorum, ne güzelmiş. Çok güzel bir başarı bu Zümracığım.
3: Şimdi de Güney Kore'ye gideceğim.
1: Güney Kore'ye. Orada ne yapacaksın?
3: Orada da...
1: Annesi sufle vereceğine sen konuş o zaman. Diye arkadan sürekli. Bir tane şey vardı. Değerli diye bir köpek vardı. Onun gibi. Söyle, duyuyoruz seni yani buradan. He, neye gidiyorsun canım? Nasıl Güney Kore'ye?
4: Anlat kızım. Gözünü içine bakıyorsun.
1: Kız hadi sen konuş. Kızınla mı uğraşacağım artık? Yeter ya. Sabır taşı oldum burada. He.
4: Biz her sabah okul yolunda seni severek dinliyoruz.
1: Allah razı olsun.
4: İnan evet. Bana yani gerçekten ya, kardeşim olsa bu kadar çok severdim.
1: Çok teşekkür ederim. Ay sağ olun, çok teşekkür ederim.
4: Kızımdan bağımsız olarak ve kızımın da başarısında en büyük etkinin bu olduğunu düşünüyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum. Hayattaki en büyük başarım gerçekten boşanmaktı.
1: Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani çocuğun yanında demesen mi, yine desen bilirsin tabii ki.
4: Yok. Vallahi artık bilmiyorum, o da benden aynı fikirde.
1: Bak isim neydi bu arada?
4: İsmim Dilay.
1: Dilay, bir mesaj geldi, diyor ki Zümra'nın anasının en büyük başarısı da arsızlığı yazmışlar. Evet, son cümlenle bunu tescilledim bacım. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydın.
1: Doğancan çok ayıp. O nasıl bir benzetmeydi? Değerli köpek gibi bazen çok ayıp ediyorsun diye bir mesaj gelmiş. Ay siz de çok hassassınız. Değerli köpek bilmeyenler için bir tane çizgi film vardı Değerli diye. Oradaki o köpek böyle diye gülüyordu. Şimdi bunu bilmeyince tabii siz bunu hakaret olarak algılıyorsunuz. Kaldı ki... Yani hepiniz kraliyet ailelerinin torunlarısınız. Bir ben Karslıyım. Gerçekten bu kadar, ne kadar hassassınız ya. Çok ayıp olmuş. Git. Kalk git o zaman, çok ayıp olursa. Benim böyle yaranma gibi bir derdim yok. Arkadaşlar bunu lütfen idrak edin. Gülüyoruz burada ve bu kadar da hani şey tozdan nem kapacak olanların çok açıkçası adapte olamayacağını düşünüyorum zaten muhabbetimize. Bak birisi şey yazmış. Kaldı ki hakaret de edersin bu arada yazmış birisi. Aynen. Hak edene ama durup dururken öyle deli gibi değil yani sonuçta. Seni arayan zaten zorbalanacağını bilerek arar demiş Münife. Münife. Kız Münife ne? Nenenin adı herhalde. Ah yeri gelmiş gelsin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
5: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni D-Max. Günün şarkısı.

0: tamam.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Alo.
4: Günaydın Doğan Can.
3: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Ben Cem, Ayvalık'tan arıyorum.
3: Hoş geldin Cem. Orada yaşıyorsun değil mi?
4: Evet.
3: Ay ne
4: sesini
3: güzel.
4: Sesini duymak çok güzel Doğan Can.
3: Bil mukabele abicim. Peki Ayvalık'ta yaz aylarında ana baba günü oluyor ya ortalık. Ay ne güzel, evet. Esnaf iş yapıyor mu diyorsun? Ulan yine geldiler doluştular mı diyorsun?
4: Valla bu sene biraz kendini avuttular.
3: Nasıl yani?
4: Evet, bu sene sezon geç açıldı.
3: Çok kalabalık olmadı mı?
4: Oldu ama yani bereket versin diyelim. Ne iyi ne kötü oldu. Başarım seni bugün düşürüp seninle konuşmak oldu.
3: Beni düşürmek değil abi, radyoda telefonu.
4: Aynen.
3: Lütfen. Bunu mu demeye aradın?
4: Valla çok aradım daha önce.
3: Hayır, yani hayattaki en büyük başarıma cevabın bu mu sadece?
4: Evet, göreceli olarak bu. Ama tabii ki en büyük başarım emeğim, çocuklarım.
3: Ne güzel. İyi. Evet. İyi abi, peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydın.
3: Günaydın. Tabii koku da etkiliyor olabilir.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Mehmet yazmış. Abimiz seni gözüne kestirmiş Doğan Can. Ama Mehmet, ben de kestirilmeyecek gibi değilim yani. Doğan Can, sen dün Kars'ta değil miydin ya? Nasıl yetiştin bugün diye Hamit yazmış. Hamit, uçağın icadından haberin yok galiba. Alo.
5: Alo.
3: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
5: Günaydın Doğan Can. Ankara'da Atacan ben.
3: Şair Atacan.
5: Evet, evet. En son 11 Eylül'de aradım.
3: Tamam, dur ya. Geçti. Bir şey demedim, tamam.
5: Hatta şey söyleyeceğim. Bugün rüyamda sana bağlanacağımı gördüm.
3: Hayda. Abi bari rüyalarında benle münasebetin olmasaymış ya.
5: Aslında şöyle.
3: Nasıl uyandın peki sabah? Böyle kanter içinde mi yoksa?
5: Hayır, şöyle. Rüyamda şöyle. Kuzenim yayına bağlamış. Kuzenimle görüşüyorsunuz. Benden haber alamadığınızı söylüyorsunuz falan filan, öyle bir rüyaydı.
3: Ben seni merak etmişim. Kuzenine soruyorum ha?
5: Evet evet, yayında ama.
3: Abi rüyaların tersi çıkar. Evet, hoş geldin. Senin nedir bu hayattaki en büyük başarın?
5: Valla Doğan Can, şöyle söyleyeyim. Benim hayattaki, geçen gün onu düşündüm, en büyük başarım insanların hayatlarına dokunabilmek oldu. Elimden geldiği kadar.
3: Ne konu bakımından?
5: Yani genelde şey var, sosyal çevrem çok fazla, çok geniş. Genelde böyle ihtiyacı olanları birbiriyle bir ortamda işte karşılaştırıp işi olan, yani ihtiyacı olanları mümkün olduğu kadar, elimden geldiği de kadar destek veriyorum.
3: Koştururum, elimden bir iş geliyorsa onun için çabalarım diyorsun. Güzel, ne güzel. Ama orada da kime neyi ne kadar yapıp yapmamak gerektiğini iyi bilmek lazım. Çünkü bazen iyi niyet de çok suistimal ediliyor ya.
5: Yani ben şey tarafındayım biraz da, iyilik yap, denize atıp alıp bilmesi Halik Bilir tarafındayım.
3: Öyle ama de evet, yani attığın taşla ürküttüğün kuşa değsin, hani bir de o var.
5: Oldu yani. İyilik...
3: Hani değmeyecek adama da yapmamak lazım, o anlamda söylüyorum.
5: Evet evet, iyilik
3: yap. Hani ben çıkar güdelim anlamında söylemiyorum. Bazı insanlar çok işte ne bileyim vefasız, ya da o senin yaptığın şeyin aslında kıymetini bilmiyor ve bu uzun vadede mutsuz ediyor. Ben açık söyleyeyim yani, ben daha sonrasında umursamaz davranacak bir insan için ya da benim için minicik bir külfete, bir zahmete girmeyecek bir insan için ben de bir şey yapmamayı tercih ediyorum.
5: Yapıp da dediğiniz gibi yani iyiliğimiz suistimal edildiği zamanlarda oldu ama onları da Allah'a havale edelim.
3: Evet, peki o zaman kısa kesiyor ve Aydın havasına, Aydın havası mı diyordu, ne diyorlardı? Evet, geliyoruz hemen. Bugün bize eminim yine hazırladığın bir şiir vardır değil mi Atacan?
5: Doğancan şöyle, daha önce de okudum ama
3: Dikkat et, peşinde abim var, o mu?
5: Yok yok, Bir Kare İnsan kitabında sana yazdığım şiiri okumak tekrar istiyorum.
3: Bana yazdığını, he tamam.
5: Evet evet.
3: O zaman
5: Doğan Canlı yayındı diye.
3: Klasik, ben yine fon müziğimi başlatıyorum.
5: Olur, sen, bakalım.
3: Gerçi hani şiir biraz şeydi, okudum o kitabı, bana verdin zaten, şeydi hani.

0: Ay çocuklar ben çok kötü oldum.
1: Deli miyim neyim bilmem. Sözümden hiç geri dönmem. Şairim diye övünmem. Yaratılışım gülümsemem. Sert erkeğim sert. Yolda yürürken bükülmem, yaşlıyım diye dökülmem, yırtılırım ama sökülmem, sert erkeğim sert. Çok sert bakarım, döşüme kırmızı gül takarım, kızarsam dünyayı yıkarım, bir nehir gibi çağlar akarım, sert erkeğim sert.
2: Öğretmen arkadaşım Ali mesaj yollamış. Diyor ki öğretmenim Doğancan ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz?
3: Bu sabah Doğancan'daydı.

0: Reklam. Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can, sıkılıyorsan görevden affını istesen de kurtulursun yazmış birisi. İlay. Ay, nereden de aklınıza geliyor?
2: Tamam, başka bir telefon alalım hemen. Günaydın.
3: Günaydın.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Handan ben, Bursa'dan arıyorum.
2: Handan, hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Benim bir güzellik merkezim var zaten. Aradım. Benim hayattaki en büyük başarım kendi işimi yapıyor olmak.
2: Güzel. Ne kadar zamandır?
3: 4 yıldır kendi yerimi işletiyorum. 14 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Başkasının yanındaydım çok uzun bir süredir.
2: İşi öğrendin, dedin ki ben niye başkasını zengin edem?
3: Hocam
2: böyledir bu süreç. Sonuç itibariyle çıraklığını yapmadığın bir işin ustası olamazsın sonuçta.
3: Ya mutlaka, ama ben kendi eşimle evleneceğim zaman sözümün olduğunda bile o gün bile çalıştım. İzin vermemişlerdi. O gün de çalıştım. Saat böyle akşamüstü artık en son işimi bitirip çıktım ve hani kendi sözüne son noktada yetiştim.
2: Ana.
3: O yüzden bence en büyük başarı insanın kendi sevdiği işi, kendi işini yapıyor olması.
2: Doğru, evet. Ne var güzellik merkezinde? Hangi işlemleri yapıyorsunuz? Lifting, ipek kirpik, tırnak. Bunlar var mı?
3: Ya var, evet. Zaten hani en çok ipek kirpik yapıyorum. Ben zaten tek çalışıyorum. Ekstra biriyle de çalışmıyorum.
2: Öyle mi? Ha.
3: Evet, evet.
2: Şey var mı, lazer mazer?
3: Evet, o da var.
2: Ay, o da çok şey ya.
3: Valla 14 yıldır yaptığım için artık o kadar alıştım ki, o kadar hani bana keyifli geliyor yaptığım iş.
2: Ama neler görüyorsun, kim bilir. Neyse, boş ver. Allah kolaylık versin bacım. Ne kadar tırnak? Tırnak ne
3: efendim?
2: Kadar?
3: Tırnak 1000 lira ya, bir şey değil.
2: Ne, protez tırnak mı?
3: Evet.
2: Ha, bilmiyorum ben şeyini. 1000 liraysa o zaman bir parmak 100 liraya geliyor.
3: Yani parmak hesabı yapıyorsak evet.
2: İyi, kolay. Bilmiyorum hanımlar, 1000 lira iyi mi kötü mü? Siz söyleyin, ben o işin rayiç piyasasını
3: vallahi
2: bilmiyorum.
3: Hemen sana düşer yorumlar.
2: Evet, peki, Allah kolaylık versin. Bereketli işler diliyorum.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Bakın, bir mesaj var önümde. Diyor ki, Doğan Can, hayattaki en büyük başarım hem yürüme engelli olup hem de diyaliz hastası olarak hayatımı tek başıma devam ettiriyorum. Kimse ben yapamam demesin. Her şeye hazır olun. Bir gün tek kalacak gibi yaşayın mutlaka diye mesaj yollamış sevgili Sevda. Günaydın Sevdacığım. Allah kolaylık versin. Allah sağlık sıhhat versin. Selamlar. Doğan Can'cığım, hemen bir parmağı hesapladım valla. Bugün matematiğin gayet güzel demiş Nuray. Kız 1000 lira dediği için hesaplayabildim. Tanesi 100 liraya geliyor diye. Mesela 1300 deseydi mümkün değil, hesaplayamazdım. Dur bakayım, tırnakla ilgili. Vallahi fiyat iyi Doğancan. Benim gittiğim yer 1800 alıyor İstanbul'da demiş Selen. Bak. Başlangıç 1000 lira, sim istersen 200 lira gibi artıyor demiş Emel. İyi bak bu piyasayı da. Bursa'da 3000 liraya yapıyorlar. Keşke nerede olduğunu öğrenseydik ya demiş Hatice. Gemlik'te 3000'e yapıyorlarmış. 3000 ise o zaman bir parmağı 300'e geliyor.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Hemen bir telefon daha. Alo.
4: Alo.
2: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
4: Günaydın Arda, ben Doğan Can.
2: Hoş geldin Arda. Nereden arıyorsun?
4: İstanbul'dan arıyorum.
2: Neredesin? Şu an çok fena yağmur yağıyor ya.
4: Evet, şu an Galatasaray'dayım. Mafta doğru gideceğim ama sen yağmur yağıyor dedin diye.
2: Öf, hemen geri dön.
4: Döndüm zaten.
2: İlk sağdan kaç. Evet, ne iş yaparsın Arda?
4: Kitapçıyım ben. Mağazam var, yayın evim var.
2: Nerede?
4: Gideköy'de kitapçıyım.
2: Ha, şu metro durağındaki. Konuşmuştuk. Evet, hatırladım. Vallahi bak, hatırladım. Konum verdim
4: Kız
2: direkt.
4: Kız verdin, gelmedin ama sen.
2: Ben öyleyim ya.
4: Ya ama işte böyle olmaz ki bak ya.
2: Çünkü gayet oluyor ya. Hiç sıkıntısını ya. Görmedim Arda. Kolay gelsin. Nedir acaba senin bu hayattaki en büyük başarın?
4: En büyük başarım kendi ailem olmak üzere, eşimin ailesi de olmak üzere. Hiç kimse bana inanmazken ben o yer altında o mağazayı açabildim.
2: Neden inanmıyorlardı peki?
5: Çünkü yer altında mağaza mı olur? İşte insanlar metroya yetişiyor. Kim oradan kitap alacak falan diyen insanların hepsi...
2: İyi de ama yani oradaki sirkülasyon İstanbul'un hiçbir yerinde yok ki ya.
5: Abi 300 bin kişi geçiyor. Şimdi diyorlar ki ya acaba biz de bir yer alabilir miyiz? Diyoruz ki valla yer altında kitap dışında hiçbir şey satamaz.
1: Sen nerede... Sen nerede tam olarak Mecidiyeköy metrosundan o işte metrobüsten aktarma yapanların metroya gittiği yerdesin sen.
5: Evet. Metrobüsten bir alt kata iniyorsun, tünelin içindeyim hemen.
1: İyi. Orada o zaman bizi Doğan Can yolladı diyenlere bir tane kitap ayrıca hediye et bari. O kadar da şey yapma.
5: Zaten mağazada sabah 6.30'da açılıyor mağaza. Bizde soğuk sandviç olayları falan da var.
1: Bir de...
5: Ona kadar süper efem çalıyoruz. Bütün metroyu dinletiyoruz. Tünelin
1: çok güzel. O zaman şu anda gelecek istasyon Osman Bey.
5: Evet, bir sonraki durak.
1: Evet. Ne? Aynen. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Günaydın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.
1: Ne alaka?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
6: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
6: Günaydın. Pınar ben.
1: Hoş geldin Pınar. Başı burma burma yar yar yar. Nereden arıyorsun Pınar?
6: Kocaeli'den arıyorum sizi.
1: Ne güzel. Ne iş yaparsın tanıyalım?
6: Bankada çalışıyorum ama sadece haftada bir gün evden çalışıyorum. O da bugün. Hemen size ulaşmayı denedim.
1: Ne güzel. Hangi pozisyondasın Bankara'da? Bankada?
6: Operasyon birimlerindeyiz. Şube, arka operasyon işlemlerini genel merkezden takip ediyoruz.
1: Anladım. Yani böyle yüklü meblağ para çekilecekse ya da işte bir kredi işi varsa bu sürecin takibini yapıyorsun sen.
6: Onlar işte daha çok aslında biz şöyle ATM'de para unutan, dolandırıcı işlemi yaşayıp şubeye ağlayarak gidenler. Bunların arka taraftaki işlemlerini.
1: Aşk olsun. Millet ağlarken senin burada gülmen.
6: Hayır öyle anlaşılmasın.
1: Anladım.
6: Bu arada hafta sonu memleketindeydim. Sizi de izledim, takip ettim.
1: Evet.
6: Çok güzel memleketimizi de karşımızı da buradan da söyleyeyim. Çok güzel memleketimiz var. Herkes gidebilir.
1: Öyle gerçekten. Pınar, nedir acaba senin hayattaki en büyük başarın?
6: Benim hayattaki en büyük başarım. Bunu da aslında örnek olarak dinleyen yaşıtlarım, daha küçük arkadaşlarım varsa onlar için de söylemek istiyorum. Beni babam okutmak hiç istemiyordu. Asla ben zorla... kendi çabamla işte elektriği kapatsa da mum ışığında dahi okuyarak üniversiteyi bitirip şu an çok güzel yerlere geldim. Herkese de örnek olsun. Sakın bırakmasınlar mücadelelerini.
1: Evet, istedikten sonra insanın başaramayacağı bir şey yok. Aynen, baban öyle, neden istemiyordu okumanı?
6: Ya biraz eski kafa diyeyim. Biraz yaşlıydı işte. Hani bir an önce çalış işte fabrikada. Beyaz eşyanla al evler.
1: Etrafında herhalde söylemlerinden çok etkileniyordu. O yüzden baskı kurdu. Peki daha sonrasında sen bu başarıları elde ettikten sonra kızım ben çok pişmanım minvalinde bir konuşma oldu mu?
6: Şu anda bütün düğünlerde, bütün toplu yerlerde, her yerde benim kızım şurada, benim kızım şu işi yapıyor.
1: İftarla bahsediyor.
6: Aynen onu yapıyor.
1: Ama zamanında ben ona bunları yapmaması için elimden gelen her şeyi yaptım demez tabii.
6: En mücadeleci oydu. En çok yanımda oydu.
1: Peki sağ ol Pınar. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
6: Teşekkür ederim. Herkese günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: gelirim.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
2: Bir reklam.
0: Türkiye'nin
3: nerede?
1: Reklam.
4: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişeler'e kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bir başyapıt, dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 30 Ekim, 17 Kasım ve 20 Aralık İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim ve 17 Aralık Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 15 ve 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Medya sponsoru

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Ömrümü kim böldü?

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.